Hoş dostlarımızın kelgan uçurlağa qırsaq, Tüntiyan isimlik anlıqcımız yaxşı mı? Ben bu programınızı yaxtırıp anladım. Atiyanikiniz xeylik bolsun, rahmet tapdı. Köpten köp rahmet, sizden atiyanikiniz xeylik bolsun. Akbar Guanghui akımız, Zhujiang yolu, Sanfangu yoludun, Xinhua yoluq kegici yollar avankan, Zhujiang yolu, Xinhua yoludun, Yan'an yoluq kegici yollar avankan, deyip rahmet begen uçurağınızı. Donglik donglamuravan kan degan uchurni Akbar Guanghui akimiz yollab to'kibdin ko'p rahmat.

Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden kıyımlarını kıyım. Kıyımlarını künde almaştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgıçının temperaturasını 26 Celsius gradüsünün tümer tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtan saklanın. Çüşte muhafık aram ilip uykunun yeterlik buluşuğu kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık için.

Hürmetki radio oğlucular, yarın isim sayfamızda memleket boyunca ilgari asasi katılım partiye teşkilatı, Şincang Tianyun Organik Yezikilik Çekli Şirketi partiye yaçı ikisine tanıştırımız. Yaz günlerdeki seherde Kuyaş Nuri Nılkın Mahyesi'nin Karası Yesisi'ni çaylaşkan Şincang Tianyun Organik Yezikilik Çekli Şirketi'nin salmon bilgi bakmıçılık bazısı'nı çüşüp durattı. Tutaş ketken toru sandukları su üstede leylep durattı. Avtomatik üskünle tertiplik aylınvatkan bulup, salmon bilikleri erken üzüp yürettı. Bu has soğuk su bilgi, kesip zinciri, hem şu cahiriki ammının kırımını aşırıp beyişirdeki yadroluk vasıta, hem karhana partiye teşkilatlarının işlep çıkırışının birinci sepede yıldı startıp, partiye kuruluşu arqılıq terakiyatka küş kuşşirdeki canlıq ameliyat idi. 7 ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda, Şincang Tianyun Organik Yezikilik Çekli Şirketi Partiya Yaçıqısı'a Memleket Boyunca İlgar Asasi Katlam Partiya Təşkilatı degen nam berildi. Bu şərəb, Şincang'ın su məhsulatları sahasırki partiya kuruluşunun kəsb tərəqiyyatıqa yetekçilik kılışırki yarqın cavab qayğısı. Bu nəticilə bu partiya yaçıqısının Yaçekini kesip zincirde kuruş, partiye asalarını kesip zincirge

Hürmetli Radyo Onluçlar programımızda da onu iştiratımız kanı. Dostlarımızın kaygan uçurla qırsaq. Eypergon kuyakımız iştipak yolu Tauzcan'dan dava yolu kekçe yolları avan depto. Ners gereklerini app olay dedim. Ondan salkın takı qarap mağmen sizlerini takıdı saklayman depto. Radyo Onluçlarımız Eypergon kuyakımız sizlerini Ahmetcan Vanhun Aramkahir'e saklamakçı dostlarımız. Kanı salkında işini Şüyelerge çıkıp oynayışını arzu kuluatkan dostlarımız fırsatını çan tutkaysla. GD'deki gaz kaçılaş punktları gaz bakken öçerette maşin yok dapdu. Ayşemgül Hanım, hoş kepsiz karşıyalımız. Programınınki vaxtına aitdi, test hoş getdi. Programı uğurlaştırılgan her bir mezmun, her bir naqşa. Biz üçün yaxşı mülazimət qılığınızdan xoş bulduq, rəhmət sizgə, degen uçurunu yollabdı. Köpdən köp rəhmət Ayşemgül xanım. Söhrə xanım bu proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı. Qaysar ayalı simlikərimiz bu proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı. Səhər bulbularımız bu proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı. Köpdən köp rəhmət, bəgən uçurunuzda. Şimfu simlik anlayıcımız bu. Avazınızı anlayıb xoş bulduğum, ətdəgəndə cəpa çəkdiniz, harmaqaysız, rəhmət ufqam, degen uçurunu yollabdı. Köpdən köp rəhmət, bəgən uçurunuzda.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Hazır Ertigenlik Haberler programımızla başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 21. günü. Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 8. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Çinşevcan Abdonim rayonunun daimlik yardım veriş yöleşini olgu sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış neticilerini sıcıl mustahkemleş, kenetiş hizmeti yığını da daimlaştırıp, del yardım veriş yöleşini puhta küşlük olgu sürüp, kölemlik, kaydı namratlışış, namratlışış körülmestikdek tüven çekini katli saklaş kerek dep tekitledi.
2: 11-nji türkümde merkezdeki orullardan Şinjanga yardım bergen kadırlar, ixtisaslıklar Şinjanga yardım beriş mol neticeleri mücessemlengen Tianşanga bolgan mehir muhabbeti ve dostlukını köngülge püküp arka-arkadan qaytış sapırıga atlandı.
1: Memleket boyunca tömür yol musabısı en uzun, Aksu, Ningbo, Jouşan Porti, Suyeli tömür yol ulanma transportudaki nöbetçi poyiz Tuncuk etim yolu seylendi. Bunun bilen memleket sırtıgı çıkırıştaki yeni yol içildi.
2: Yeniden özgertilgen Abdonim rayonunun öycay mulazımıdını başkuruş nizami 8. aydın başlap yolu koyuludu. Caylar yeni belgelemeye toğırlanıp, kemtüklüklerini toluqlap, ammının hukuk mənpətini kapaletlendirişke başladı.
1: Stansımızdan uçuk aşkarı hesabat, öycay mulazımıtının yeni kuvvetini kozgutudu mavzuluk obzori.
2: Kaşkar komandası, Turpan komandası, Eli komandası, Altay komandası, 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsının 4 küşlük...
3: Lekin xizmetimiz tek ahırlaşkını yok. Biz yana xalqara hemkarlık türlerini öz içige alğan bir kısım yeni türlerini pilallavatımız. Qaytıp bargandenken Şinjan doğru tekşürüş tatqiqat ornı bilen birlikte bu yılki xalqara hemkarlık türden birini ıltımas kılımız.
2: Andi mehir muhabbetke tolğan Tianşan, Şinjan'ı nişallıq yardan beriş ıznaları sahipsi boyunca altış berimiz. Stansımız xabri. Nılkı nahiyesi, Cansu ölkisinin Şinjan'ı nişallıq yardan beriş küçüge tayinip, qara hara özgeçi baylıqını çoğunqur qezip, kəsb zanciri səviyyəsini umum yüzlük östürüp, ən-ənvi həsəl hərisi baxmıçılıqının süptini östürüp, önümünü aşırıp, xalqını beytip, kırımını aşırdı. Nılkı nahiyesindeki otra, kiçik, mikro, igilik tikləş rayoni Şinjan Sayvay Bintau həsəlçilik çəklik şirketinin işləp çıxırış seyxıda, Hasel mahsulotları avtomatik ishlab chiqarish liniyasi orqali qachilash, pechatlab etish, kod besish, marka choplash qatorliq ish tartiblarini tamomlab, tog' orasidagi xom hasaldan o'lchamlashgan tovarga aylandi. Shirkatning muavin bosh direktori Uyalli mundaq dedi. Bu yılning oldingi yarmida tor va tor sirtida mas qadamda setish orqali setish summamiz bultirqi o'xshash mazgildikdan 30% dan ko'proq ko'paydi. Jiangsu o'lkasining eliga yordam berish, Changzhou Wujin xizmat guruhi setish yo'lini kengaytirishimiz tur udullashtirishimizga yordam berdi. Yana mablag' bilan qo'lladi. Şinjan Sayvay Bintau həsəlçilik çəklik şirkəti yaxın qılladım buyan Şinjanğa yardım veriş məbləği arqılıq yöləş və texnika arqılıq quvvət qoşuşqa tayinib, karxana,

0: kooperativ Asal Harisi baqchi dehqon birlashtirilgan taraqqiyot andisini qo'llanib, o'lchamlashgan Asal Harisi beqish bazasi qurib, manbadan beqish, inchki pishiqlashdan bozorda setishqichi bo'lgan butun zanjirlik sistemini ravonlashtirdi. Karxana avtomatik ishlab chiqarish liniyasidan 2-ni yangidan ko'paytib, yillik pishiqlash iqtidorini 3000 tonnaga yetkazdi. Karxana ko'lamini sijil kengaytib, shu joydagi emgek kuchlarini qabul qilib ishqa o'rinlashtirib, o'zgacha kasbning foydasidan shu joydagi ommaga haqiqiy naf yetkazdi. Sherkat xizmatchisi Li Yancheng mundaq dedi. Bu yerga kelib ishlayapman. Uyimga yaqin, xizmat vaqtim muvofiq. Kirimim muqim. 14-5 yil mazgilida Jiangsu o'lkasining eliqi yordam berish Changzhou Wujin xizmat guruhi o'zgacha yezilik mahsulotlarini setish yo'llarini sijil kengaytib, qora xari kasbini o'lchamlashtirish, ko'lamlashtirish, markalashtirishga qarab tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Shinjangga yordam berish mablag'idan jami 186 million yuandan ortiqni ajratib, nuqtalik tur qurilishiga turtki bo'lib, hasalchilikda yillik mahsulot qimmatining 9 hissasi eshishiga turtki bo'ldi. Jiangsu o'lkasining eliqi yordam berish Changzhou Wujin xizmat guruhi kasb turi guruhining boshlig'i Chen Guoji mundaq dedi. Shinjangga yordam berish mablag'ida 280% o'lchimini qat'iy ijro qilib, yirik plan zapas turida o'tkalga davomli hujum qilib, ikki joyning cho'nqur hamkorligini davomli cho'nqurlashtirib, texmi ko'p ommani Shinjangga yordam berish natijasidan manfaatlantiramiz.
1: Stansimiz muxbiri Tang Shuechan xabar qildi. Mamlakat bo'yicha temir yo'l musobaqasi eng uzun suv yo'li, temir yo'l ulanma transportidagi eksport navbatchi poyezdi bo'lgan Aqsu, Ningbo, Jiushan porti suv yo'li temir yo'l ulanma transportidagi navbatchi poyezd tunagun tushdim burun Aqsu shahrida tunji qitim yo'lga selindi. Uzoqqa so'zilgan yangroq gudik ovozi bilan tang Aqsuda ishlab chiqarilgan paxtaraxt Yamxashak xurchi qatarliq malla liq beslig'in yuk sanduqliq navbatchi poyiz Aqsu to'qimichilik sanoat shaharchisidagi temir yo'l maxsus liniyasidan silliq qo'zg'aldi. Bu navbatchi poyiz sharqqa qarab qatnab 6 o'lka avtonom rayon 68 temir yo'l vokzal nuqtasidan o'tdi. Hamda 4910 kilometrlik temir yo'l g'ol liniyasini bo'ylab Ningbodagi Jiushan porti temir yo'li Beylun porti vokzalligi yetib boradi. Malla portga yetkazilgandan keyin bevosita paroxodga qachilinib, mamlakat sirtiga chiqarilib, Sharqi Janubiy Osiyo, Yevropa, Amerika qatorliq mamlakat sirti bozorlarida setiladi. Korla temir yo'l ashyo obroti markazi Aqsu tijorat bo'limi partiya yachekisining shujisi Zhu Zhangbei muxbirga Yeni yol açılgandan keyin Aqsu'daki yerlik tashqi savdo korxonalarining Zavod rayonida sanduqqa qachilash, butun musofada asli sanduqda mamlakat sirtiga yotkab to'shishni ishqa oshira oladiganligi. Buningda korxonalarning ashyo obrot tannarxini zo'r darajada tejab qolg'ili bo'ladiganligini aytib mundaq dedi. Buningda to'shish vaqt unumi sarfiyatini Ananvi andiziga qaraganda 3dan 1 qism qisqartib, mallarni 5 kundan 7 kungacha portga yetkazish, bir sanduqda oxirigacha yetkazish, asli sanduq peti mamlakat sirtiga chiqarish andizini qo'llanib, har bir o'lchamlik sanduqning universal ashyo obrot tannarxini 20% dan ko'proq tejab, Aqsuning paxta to'qimichilik mas'uliyatlarini yetkazishda tez bevosita bo'lish hamda tannarxini tejashni haqiqiy turda ishqa oshirgul bo'ladi. Aqsu viloyatlik savdo ishlari idorasi partiya guruhining muavini shujisi idora boshlig'i Gulzor Muxtar bu qitim navbatchi poyezdning tunji yo'lg'i selinishda Ningbodagi Jiushan portining mukammal dunyoviy suv yo'li transport boyligini Aqsuning kasblar birinchi sepida oldin o'rinlashtirib, molni zavoddan chiqarishdan pristanga yetkazishgacha bo'lgan jarayonni yo'chiqsiz jipsilashtirishni ishqa oshirgul bo'ladiganligi Janubiy Xinjiangning o'zgacha mahsulotlarini dunyoviy suv yo'li transport to'riga bevosita ulashning Janubiy Xinjiangda sharqiy qism dengiz bo'yidagi cho'ng portlarga bevosita eksport qilish yo'li kamchil bo'lishdek kamtuklikni uzil kesil to'liqlab muqim yuqori unumlik sharqiy dengizga bevosita tutishadigan mamlakat sirtiga chiqirish g'ol tomiri barpo qilishga turtki bo'lganligini tonishtirib mandaq dedi. Noqulalda g'arib kechibitish andisini uzil-kesil buzib tashlab, ishki tashqi bozorni qo'sh yo'nalishda ravonlashtirib, Janubiy Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyoti uchun butunlay yangicha bo'shliq barpo qildik. Keyingi qadamda har qaysi taraflar navbatchi poyiz qatnashini doimlashtirish, ko'lamlashgan yurish-turishga sijil turtki bo'lib, ishki quruqlikda suvsiz port qurishni tezlatib, qo'sh yo'nalishda aylindigan ashyo obroti kasb sistemasi barpo qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Kichik mikro korxonalar yerlikning iqtisodiy taraqqiyotining muhim ul teshi. Bu yılning oldingi yarmida Pochta pul omonat bankining Xinjiang shobisi kichik mikro korxonalarga 8 milliard 456 million yuan qarz tarqitib, ularning taraqqiyotiga yordam berdi. Xinjiang Beidou Tongchuang uchur pan texnikasi cheklik sherikiti asosligi Aql shahar, Aql ma'rif, Aql yezi egiligi qatorliq turlar bo'yicha yumshoq material echish, sistema to'plashtirish va yurishtirish asrash mulozimati bilan shug'ullanadi. Pochta pul omonat bankasining xizmatchilari qarorlik ahvol egilash davomida korxonaning bu yil bir turkum yangi tadqiq qilib yoritish turlarini yo'lga qo'yishda ko'chma mablag' kamchil bo'lish besimiga duch kelganligidan xabar topdi. Banka tekshirish, tasdiqlash yeshil yo'li ochib 10 million yuan pan texnikida yangilik yoritish qarzini ranisiz, kepilsiz berib korxonaning mablag' qiyinchiligini hal qildi. Şirketning moliya bosh nazoratchisi Jang Weifeng muxbirga mundaq dedi. Ilgari mablag' yurishtirsak rani bo'yimi ketadi. Pochta bankasining pan texniki tipidagi korxonalarni qo'llash siyosati sap innovatsiyasidan bahrlandi. Bu maxsus qarz mahsulot tadqiq qilib yaratishimizni ilgari surdi. Pochta pul omonat bankasining Xinjiang shobisi kichik mikro korxonalarning ko'p xillashgan mablag' yurishtirish ehtiyojini ko'zda tutib, minglagan korxona, 10 minglagan muammolarni ziyorat qilish faoliyatini sijil cho'nqirlashtirib, banka bilan korxonaning udillashish yo'lini ravonlashtirib, puxraviy korxonalarga qaratilgan pul muomila mulozimati sistemasini uzluksiz a'lolashtirib va moslashtirib, bozor asosiy gavdasining yukini tashabbuskorlik bilan yenikladi. Bu yılning oldingi yarmida kichik mikro korxonalar qarz qoldiqini 13 milliard 748 million yuanga yetkizib, yil beshidikidan 3 milliard 339 million yuan ko'paytdi. 3268 kichik mikro korxona va yakka savdo sanoatchiga 3 million 891 300 yuan foydani o'tinib berdi. Jungo Pochta pul omonat bankasi Xinjiang shobisi umumiy manfaatdor pul muomila ishlari bo'limining muavin bosh direktori Li Wei mundaq dedi. Bir kasbda bir zanjir, bir zanjirda bir tadbir tadbiriga asosan qaratmiliq ijodiy turlarni yo'lga qo'ydik. Korxonalarning qurilgandan tortib taraqqiy qilg'uchi bo'lgan butun bosqichidagi mablag' ehtiyojiga yaqinlashib, umumiy manfaatdor pul muomila mulozimatini texmo dal joyida texmo qulaylik qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Yangdan o'zgartirilgan avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi 8-chi oydan boshlab yo'lga qo'yiladi. Navbatda avtonom rayondagi joylar yangi belgilamaga tashabbuskorlik bilan to'g'rilinib, oldin o'rinlashtirma qilib uy-joy mulozimatidagi kamtukliklarni to'liqlab, kasb tartibini qalablashtirib, ommaning o'ltiraqlashish huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dadi. Yangi nusxadagi avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomida o'ltiraq rayonlardagi lift e'loni, ommaviy to'xtalg'u o'rni, tez yo'llanma ishkobi qatorliqlardan qilingan ommaviy kirimning barliq uy egalarining o'rtaq iqtidorligida bo'ladiganligi aydinlashtirilib, uy-joy mulozimatida ayrim hisobot turg'izish, har yili oz deganda 2 qatim tor va tor sirtida kirim chiqim tafsilotini mas qadamda e'lon qilish talab qilindi. Navbatda Cinbi Öycay Mülazımeti Çeklik Şirketi, Şincan Şöbüs Aşkan Amavi Kerimli, Akıl Başkuruş Veyşin Epçisi, Ula Mülazımet Kılıdgan 21 Oltırak Rayonu'nda umumlaştırıldı. Öy ilgilileri yan telefonuğa, öy uçlarına bağlıgan denkin her katımlı kırım çıkım tepsilatını her vakit görüp duralaydı. Ürümçi şehri Şimugor ayını Hıngda Lüjov 2. karar mahallesinde oturuşluk ahala Çın Rungjün mündak dedi. Yelgire Oltırak rayonundaki liftten kılıngan ilan kirimi digendek bazı amuvi işlerini ançı bilip ketmeydik. Hazır yan telefonda bu pullarının nemigi işletilgenini her vakit bilip durumuz. Bek yakşı boldi. Cinbi Öycay Mülazımeti Çeklik Şirketi, Şincan Şöbüsü'nün baş direktörü Li Yanping muhbirga, ilgire ilan tahtısta ilan kılışkı tayindigan bolgaçka, uçur yanılaş asta, işin işçallık töven buluş altı saklanganlıkı. Hazır, AI teknikiste maliye sallık malumatı optimatik toplandıgan bolgaçka, aşkarlık derecesi ösüplü kalmay, tekimi muhimi, mülazımetinin derecesini östürüşke türtüke bolgallıkını eğitim mündak dedi. Yerimdin köprek öyegisi Amuvi rayonundan kılıngan kirimni, Oltırak rayonundaki bir kısım remont kuruluşları, Oltırak rayon əslihalarının dərəcəsini östürüşke işletişki koşuldu. Hemizde öyegilerinin fikri asasen kandak işletişini konkret belgüleyimiz. Ürümçi şehirlik Öycay Mülazımetini Nazarat Kılıç Başkuruş Merkezi, Öycay Mülazımetini Nazarat Kılıç Başkuruş Bölümünün başlığı Wang Qingliang muhbirga. Nizam 6. ayının 5'de ilan kılınğandan kiyin tüzeşning muhim noktasının asaslandığan kanun buluştan kanunu xilaflık kılganlarını cezmen sürüştürüşke yetkelgenliki erz şikayet köp Oltırak rayonlarını tüzetiş bilen amvi kirimni iqtisadi teptiş kılışını noktadısına kılışta bösüş asıl kılış arqılıq Öycay Mülazımeti karxanalarını mülazımetini qilipleştirişke mecburlap öy ilgilerinin hukuk menfaatiga haqiqi kapaletli kılganlıkını eytip mındak dedi. Şehir boyunca arz şikayet bir kadar köp Oltırak rayonlarını noktuluk eniklap 60 Oltırak rayonuna tizimlap çıktık. Öycay Mülazımeti karxanalarının su setiş, vakaleten su setiş, tok setiş hukukudun paydalanıp, Öycay Mülazımeti hakkını tapşırışka mecburluşu yol koyulmaydı. Ama köngül bölüdüğen, dikkat kıldığan meselelerini türler boyunca birbirle hal kılımız. Bayınğulun oblasının korlu şehri, Hı-Hı-Cayuan Oltırak rayonu da yeniden köpeytilgen 20'den artık halkı kolaylık toxtalığı oranı bitti. Patarıda ışkı kırıştırılıp, oran tepiş kıyın buluş ehvali ünümlik pes etildi. Öycay Mülazımeti şirketi maskademde lifti körülgen ciddi işlerge takabıl duruş, ciddi remont kılış məksus bəyinin təşkilləb qurup, yerim saat içi de inkas qaytırış, 2 saat içi de nəx meydanğı berib buluş, 4 saat içi de remont kılıp buluş mexanizmini yolu qoyup, kaşılını ətigi kaldırmaslıqa əqiqi kapaletli qıldı. Ahala Li Chanmei mındaq dedi. Yeni nusqadaki nizam yolu koyuluş aldı durmaqta, onundaki belgülümlerinin hemisi biz fıkralarının ihtiyacını naayeti maskeledikken, onundaki turalgu muhitimiz ve hukuk menfaatimizden tekim yakış kapaletki ilgi buluduğallıqı işini men. İlginizce yeniden özgertilgen nizam ilan kılıngandım bu yan Bayınğulun oblasti konu turubu toğrunu asraş, amevi əslihalarını remont kılış, buzulgan yollarını əslihi keltiriş ve toxtalgı ordunu qilipleştiriş qatarlıq, xalqı nep yetküzdüğün 100'den artıq əməli işini tamamlıqan. 5 milyon 70 min yuan amevi kirimini qilipleştirip başqurup, 410 mingdan artıq amığı nep yetküzdüğün. Bayınğulun oblastlıq Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluş İdarisinin muavin başlığı Ju Jianjun mundaq dedi. Tor ve tor sırtının köp mənbəlik süpsiği sıcıl tayinip, nizamni Oltırak rayonlarga, mahallelerge kirgüzüşten ibaret bir qatar təşviq qilish, zıçıllaştırış faaliyetlerini çoğunqır qanat yedirip, siyasetini bilişinin qaplaş dairesini kengaytimiz. Her qaysi Öycay Mülazımeti karxanalarının özü tekşirip, özü tüzetişine umum yüzlük kanat yaydırıp, tüzetişine türmü türü emeliyleştirip, mülazımet süpütünü östürüşke heydekçilik kılımız.
0: Emdi, istansımızdan oçuk aşkarı hesabat, Öycay Mülazımetinin yeni kuvvetini kuzgutuduğu mavzuluk obzorunu anlattımız. Oltraq rayonunun öy igilleri her vaqt yan telefonunu eçip hesabatını eniq körəligəndə öycay mulazımıtının başqırış hukuki, haqiqi yusunda əsildiki mulazımət hukukuluk ornını tapqan boludu. Oltraq rayonunun amıvi paydısı barlıq öy igillerinin paydısıgı təvə. Bunu qanda xəcləşdə öy igillerinin digini hesab. Hesabat dəptiri eniq bolğandıla, andın işin

0: ishni qayta turg'izg'ili, huquq mas'uliyat aniq bo'lgandala ziddiyatni tugatgili bo'ladi. Yangi belgilama oxirqi nuqta bo'lmasdan, balki boshlanish nuqtasi. Har bir tiyinning kelish manbasini surishtirgili bo'lganda, har qitimliq remont qilishqa inkas qaytirilganda, ahollar haq topshiradigan o'tkinchi mehmon bo'lmasdan, balki o'ltiroq rayonning haqiqiy egisiga aylanadi.
1: Endi güzel Jongo Sefer sahibimiz boyicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Tomuz mezgelide Şincan Tianşan Tömür Çokısı, devlet dericilik tabiyeliki koğduldugan rayonu, hayati küşkü tolup yelpiz, tağı öşkisi, kongreyi katarlık etvarlık yabayı hayvalla arık arık edin peyda boldi. Tabiyeliki koğduldugan rayon, sünni hemra arkalık yıraktığını seziş, ademsiz uşku, akıllı küzütüp ölçeş üskünelleri ve adem küçü arkalık çarılıp koğdaşkı tayinip, asman, hava, yer, adem bir gevdileşken, o akıl başkuruş koğdaş sistemisini berpa kılıp, Tianşan karlık rayonudaki etvarlık yavayı hayvallarının makanını her tarafleme koğdadı. Şincan Tianşan Tömür Çokısı, devlet dericilik tabiyeliki koğduldugan rayonunu başkuruş idaresi, Bozdan başkuruş koğdaş ornada hizmetçiler yan telefonudaki akıl ormancılık ve otlak əpçisini yenik çekip, netçe 10 kilometre yıraklıktaki hayvallarının hareket görünüşünü her vakit göreliydi. Bu bir yürü sistema, orman otlakta, otun müdafiyeleniş, ot öçülüşünü başkuruş tizginleş, yavayı hayvanat, yavu üsümlüklerini koğdaş ve küzütüş, baylıkını udullık nazaret kılış başkuruş katarlık iktidarlarını bir gevde kılgan bulup, tevellik rayonunu daimlik küzüteliydi. Tabiyeliki koğduldugan rayonunu başkuruş idaresinin hizmetçisi Zhou Hao, Akıl Süpü'nün 78 mokum telekamera ve 15 infira kızıl nurluk tesvir asıl kılalaydıgan şarsıman telekameranı öz içige alıdıganlıkını tonuşturup mındak dedi. Her bir infira kızıl nurluk şarsıman telekameranın küzetelmeydigan noktası yok. 5 kilometre dairdik cisimlerini keç gündüz her vakit küzeteleydi. Rayon dairesinde avtomatik iz koğlap, çarlap, tekşürüş, yavayı hayvallah faaliyetini küzetişimizini del cayda paydalanış materyali bilen teminledi. Tianşan Tömür Çokısı, devlet dericilik tabiyeliki koğduldugan rayonunun umumi kölümü tahminen 380 min hektar bulup, tevellik rayonunun yeriken yer şekli mürekkep, deniz yüzden iyiz caydaki yavayı türlerini küzütüşünün kıyıllık derecesi in tayin zor idi. 2025 yılı tabiyeliki koğduldugan rayon, Kespi Pen Tetkikat Kollektifi bilen birleşip, yavayı hayvallarını sistemilik məksuz tekşürüşünü başlap, bütün rayonga 312 infira kızıl nurluk foto aparat orullaştırıp, yelpiz katarlık ətvarlık türlerine karta daimlik ız koğulup küzütüşünü kanat yaydırdı. Tabiyeliki koğduldugan rayonunu başkuruş idaresi, Bozdan merkezi başkuruş, Koğdaş ordunun muavin başlığı Turgun Semaat mındak dedi. Bu yıl kirgenden buyan infira kızıl nurluk foto aparat da yelpiz tağ öşkisi, iyiz tağ taz karası, Qoğru iyi katarlık devlet tarafından birinci ve ikinci derecili koğduldugan yavayı hayvallah hatırlandı. Bunun içi de yelpizinin hareket izi köpürek boldi. Bu tabiylikteki tür topi ekologiyasının sicil yakşılınışı yüzlengenlikini toluk ispatlıdır. Akıllı küzetiş asasında tabiyeliki koğduldugan rayon, sünni hemra arkalık yıraktığını seziş, ademsiz uşku bilen çarlap koğdaş, akıl üskünle arkalık küzetiş, adem küçü arkalık yeryüzüde çarlaştığını ibaret, töğüt bir gevdileşken köp ölçemlik başkuruş koğdaş sistemisini berpa kılıp, yavayı hayvallarını kutkuzuş, yardım veriş, ekologiyanın koğdaş bilimlerini umumlaştırış teşvikatını daimlik kanat yedirip, öy hayvallarının tabiyeliki koğduldugan rayon, yadroluk rayonu kırışını katlık çekler, umumu halık katmıştıgan ama aldın alıdıgan ama tizgilleydigan ekologiyanın koğdaş endisini berpa kıldı. Tabiyeliki koğduldugan rayonu başkuruş idaresinin hizmetçisi Zhou Hao mındak dedi. Tabiyeliki koğduldugan rayonumuz akıl küzeti süpüsünün rolünü sicil yakşı cari kıldırıp, pen tetkikat orulları bilen birleşip, yelpizinin asaslık olcusu bolgan tağ öşküsü katarlık hayvallarının tür topunu udulluk küzütüş ve ekologiya ilmi tatqiqatını küçəyiriş bilən billə Tiyan

0: Yen saharda jushqun kayfiyat titik qadamlar bilan ishdan chiqqan.
1: Avtomobilingizni qo'zg'atiblar 107.4 qatnay sanoat radiosini anglashga tayyorlaning.
0: Biz har vaqt ehtiyojingiz quloq solishni xohlaymiz.
1: Yeni yo'l uchurlari.
0: Qiziqarli paranglar.
1: Turmush mulozimat uchurlari.
0: Avtomobil pravga oid savatlar.
1: Dalmishadi.
0: Sapringlardagi yaxshi amroyinglar yo'llaringizni biz amro programmasi boshlandi.
1: Qatnay haqidagi eng yangi uchur manbasi yo'llaringizni biz amro programmamizni yoqtirib anglaysizlar.
0: Programımız kızgılıkla katlaşkaçlar. Ben Uşurcan Kızır.
1: Ben Ruşengül Basit.
0: Kadirlik anlaşlar. Programımız başlandı ya da olsa. Hazırdı başlar. Bizimki Mavveşin salonumuzda uçur yolu sanla buldu. Kımetlik yolu uçurulur o yolanla. Katlaşakıl soraydan sorular o soranla.
1: Doğru, doğru. Yeni
0: şu vatı.
1: Şumuş işlaba.
0: Abi oldu mu şimdi olsa. Uçurulan yolu sanla buldu. Onda olsa anlaşanın ki uçurulurya programımızın başını şimdiden tanılam yitip yaptı. Uçurulan bir kara bakaylı.
1: Buldu şimdi.
0: Sacide Hanım sizin uçurunuzu tapşır aldık. Rahmet. Andım o kaplan. Ha? Bir uçur var ki. Yok ki. Anda yine. Oy, bu mapta o. Roşengül, yakışım siz. Ahmer White'nin mukafatını bana beğen idinle. De, alaklaşmadın mı? İsminiz ve telefon numaranızı kayıt evetin. Aşık kep evaldo de oylap kağa okşaydı sizin için. Mukafat buyumun için. Köpünçiller aşağı berip eval demez mi o şuna? Aşıda oylu baptı. Atışta merhaba yollar yollar avankiyen. Anda yine. Altay yoldan kilip muşu şihonlu uçuş yığızı kengen çağda bek tosulup gitti yedi ya uçurunu Tor taksi Ruzcan'a vatip to Abla kanayını uçuruğu bir kara bakaylı Boldu makul Nençan yolları yollar avan 3 gün aram elip Hazır işligim gelmey bir hıl muştah bup kaldım dese Men de pesencan açta bup kaldı Ormağa vakti diçü Bek işligiz gelmeydi Bomsa bank kartınızı pullağı burumda bir dikkat kıp yakın anın bekerek işleginiz kelami ki Mavu Könen gavca garipdin şarıkka maşallah sel köp diye uçurne Rahman Can evet Rahmet Rahman Can Andı yine Karsak Mavu Yol haberi Davan şimal yollarımı koşuyorsun işte maşallah sel köp gelikin tostuş yok diye uçurun Nur evet Andın Kağılıkın ki Yun Enlu yolları yollar avan diye uçurne Hasancan Fontan evet to. Anda Zökre Hanım sizden uçurunuz tapşır aldık rahmet. Yekendinki seyahat yolları şunda Ravankendi'ye uçurunu badam taksiye evet to. Adın Kençar

0: Aylık ma o halk hükümetinin ki aldı yollar avan kerdi gavçorunu şirali haberdi o. Andı yeni karsak. Hotende yolu söyle ma üçüncü körü koşuyon işte yollar avan kerdi gavçorunu nicat taksi haberdi o. Abdükerim gavçorun olsun.
1: Abi çok sarayın aldı yollar avan.
0: Makul buldu rahmet.
2: Rahmet siz geldi mi?
0: Balını çoğun kapırı itip şundak nait rahat. Şıkmandım ben avazını anlıgaç. Dep merhaba. Bupte.
2: Haa şuna oğlan.
0: Yakşıptı yakşıptı. Bobtan, çoğunla bekperimiz degen bolsa bekpersin, ulam zirki kaldı. Andın...
2: Sen fulludun, benim öpü geldim, yollar şunun da aravandaydı o Şirzat, he?
0: A, bazı bir işki yesiyatlan sırtkı demeyimiz. Doğru ko?
2: Ben hoş uk ettim, ben rahat uk ettim, ben gelip lan demeyimdi.
0: Üyey, balam yenimdi bir kıl yürek, yürgümden yerim yok da bunda demeyiz. Apo oğan de kim onda? Oy balamda ayga bir etip çoğun da rahatım kaldım. Oy balı somsimde yakşı edip buna demeyimiz onda.
2: Oy, onda digine ölen, merhaba. Azır bir iki saat düştün ki, keşkırın işten düşken köyüz geldi. Onda ya aşında yeni tursa, irk ettim, iç kettim, vi bırak karapırdığa adam bozulmam deydi. Onda bir ayı ketkendik gelişi, sığınıdı, köyüz geldi. Anlığının esiyat azasamış ne oldu?
0: Sığınam da?
2: Sığınıdı.
0: Bokta, sığın iyibesin hepsi.
2: Musa Can'ın uçuru karsa aşken doktor khanından aldı, ettiğen de yaman tosup getip doyuşuna ola keypiyatın bıraklaşı, nöyül güçlük kaldı, depma Musa Can. İçilip gitti, eyliği çek, keypiyatınız yüzgüm çıkıp kala. Sajan, he?
0: Abdurimka.
2: Makul buldu, rahmet sizge.
0: Atlanallırdı mı hazır nayak kaç anlavatım hem sabır 174'de kaç gün elik bizdinki
2: Molligran atlılırımı kapattık işe
0: nam kulaktan kulak etken Molligran'a berip
2: ocağı banlaydıkken şıkılıp tuluklu anlaydıkken visi banlaydıkken kıtırkını banlaydıkken İlhamcan'dan uçurda ama aeroplan kanıda deptik ama aerodromda kıra yok yollar uçukken bir gün yani isip gittikken mağul hava şunu olan bir kağıt durgunmuş nensen kaçım hemen manemisi dep şuna kılsam silahçı kamdışam nensen çık gideyim açı kargaylık narsıda yürüpmüş keşkip gelsem kan dağılığa dep İlhamcan şuna dep, hani özünüz ehvalınız karar hem de pekat ciddi başka işiniz bu musa? Çık etseniz, çık gittin deyimiz bu hem de.
0: Ya bu da demeyimiz.
2: Bu da demeyimiz bu. Neymiş ki?
0: İlhamcan'ın kıldığı açtıracak.
2: Ooay tak çık gittim ben
0: diginden karar. Tapıdan
2: diginden karar çaktı çık gittiyle de akışmam da.
0: Ya kaç ne dedik aşınak. Yan çıkıldı işkiden gitsin tayin yok aşınak. Aşınak yürüydü demiş takçı. Bu ma taksininki karar masa. Taksininki için ma bir küllük pulu kaç pul oldu?
2: 200 neç koy oldu da 235 koymuş 280 neç koy ya.
0: Anda 111 günlük pul neç pul oldu?
2: Ya bir gün hiç ne mi hajlamışsın bir 50-60 koy hajla kosaqqa.
0: Ondan sen görüp hajlamdı hajlamam bu.
2: Gaz kaçlaydı bir 50 koy. Man çöp kettim ştapta 300 koy neç ketti ya bir günlük çıkmay.
0: Ondan sen kuasınız bir sizin yelpip koymaydı. Uyam her kinci kıl sıkı uyutup da. Onundan abdaman bunu kontiyalından normal içip kıran obdan kılıp. Pulunu obdan tepip.
2: Bunu ustayıcı bir gün soğandaki nurgullamışı piyada mağmaydı. Abdumuz oturuş kemmeyi taksi. Taksiye oturdu cümü. Mağaba bek ısık. Tepasa sen taksiye yüküren diken de buyulduk cümü siz. Emeyleyem o ihtiyarınız. Ben bek başkırık etmeyemem İlham Can. Sahi yolu şimaldın canıbka suculuğu körükten başlayıp maşallah sel cıkken diken uçurun. Esen Can taksiye eve atıp durak mı sizge?
0: Ben adı üstü Nurnu Sağhan. Mene telefon numarım değil. Ma telefon numarım çok mu hatırlı var öyle?
2: Evet.
0: Mağa evet dağın. Evet de bu işte hazır. Hazırının özü telefon kılıp de bunda. A ürümcü gibi ki bu ya kemmeydi ki yani o adı üstü iken.
2: Çok kılmış mı kapatın evet ve sakin ki adı üstün de eskertken kısa kargandı mı şey kildi de bana dikkat kılmayı ultak akşaydı.
0: Şu.
2: Mışla bir yirba. Çünkü Nurgullah miyadı bu sıl kep iyi oldu çünkü.
0: Verip de evalda Ahmer Vahit'ka. Onu zavutadık Ahmer Vahit'ka. Verip de evalda de. Şuna
2: keçirsiz.
0: De ultakan ime.
2: Ena uçura karsak ma o sayı tez süret yolu hıbilu lica çağıdın muşu yol bile koşuyorsun işte. Maşallah bir kadar köpte uçur yol yaptı cümle rahmet sizge.
0: Anda ma o turuncanın gibi ravaz uçur.
2: Anlayla.
1: Ya uçur diyar uçur kanda yakşıma.
0: Yakşı.
1: Benim maçtan tekrımı kanda bir yerime yolda yarımız yasaplama atı da. Ama çoktan gaz sürüyorum maçı yolu sürüp bir planmaya kaldı. Ağzı bir ağına bu maçı kayda atmayan. Bu bekbek kusak yasaydıken bu başarımızdan Andras'a kapıldıken en 12 etrafı kılan şey 12 tutsak çıkan tutken bulduğum aşmam.
0: Eyle ki bir sokulup gittim tıkın canlarcı. Tölep emeğim evi dedi de oran hem tölep yerden bulup hem de yine şu.
2: Sot arkında bir taraf bulduğum bu ptike.
0: Bunu alıp amel yok hem de. Şundan mı yar hoşan gül?
2: Şundan koşur can.
0: Bunun kamdı biz kanda amal kum işte gerek hesanla.
2: Abi biz şu bizden sorusum şu anon yol arkalı halkılan dayımız kemdi. Aa yasaydı gan işine burayım uçuna hecep uzun yasap da.
0: Şundayım mı? Bazı üç gün üzerine. Bu taksini yasamak pek asan te. Taksi yürüyen gibi bir naid köp eydeydi gan. Andın biz üç gün üzerine zapçastırına naid tez tapkılı buladı gan. Şarak şuluklu dırmıt kıvaldı gan. Açta taksiyle. Sizin taksiyeriniz ne mi taksiye?
2: Kadara toyluk taksiyim
0: ya. Neyim maşını sağan taksiye? Şundayım ya bu taksiye diken girgenden bek tez bek oldu.
3: Çok ol sancım kuremi rava dedi ve.
0: He?
3: Rişengi.
2: Deydi o.
3: Çok ol sancım kuremi rava dedi ve.
0: Ya makon böyle bulan uçurum.
1: Riyal seçile riyal seçile yaşımsıyla kuruluş yolu çürgerek. Kuruluş yolu kuruluş yolu eşkilenmişti. Hoşlanmıştı yollarında kalana. Hava kalp. Kaza taşıya kurgan, taşı oturdu ademle ki başındaki. Allah kançı koygan, sırın taşı yedik oturdu ki. Allah kançı sıra taşında oturdu ki. Ediyen yakıra yakışı kayak okan. Şaşırma vatman korusulan avaz olan Allah.
2: Şu aşında ağlıdı şu İlham Can'ın maşında dedik o bir gün. Allah sık taksiye çıkılgalla köp. Ma ıstıktan ıstık ötüp kalmışsın da taksiyle uyak uyak mağınıqalla piyadı mağınıqalla az. Деп шунда насихат кылдык, а кандай кылды экен так чыгып кетемди. Я давамлык биздин кипмиз аңлап такси айдамды. Муга өзүнүн ыктыяры. Аны бул халчамдын учура карсак, Санжы Үрүмчи жолу жөнөлүшү машинала көп. Лекин алай тосулуп шу вакта бир учурларды калдырган экен. Рахмат сизге.
0: Рахмат. Яна карсак, Үрүмчининке мушу машина орундук тоза дегендек машина бежайдыган жакшы жай тавсия кылган болсоң дейт, э. Асасен дегендек Автомобил бежайды орулурду багы, эммисинки жакшы шу кеп шу сиздин жакшы көрүшүңүзгө баалык да.
2: Шу, шуга эмди
0: ашылыр ба?
2: Машин бизек орулурга кирсеңиз болду. Факат болмаса шу халин тараптагы басыңыз болду. Ночи маллан такыт болдум, эмди жолдор тослам тосулмам нимкарым менин деп. Мушу нимкарым менен нимкарың деген кепни сал туура иштетилганчымы? Жайда мында иштетип, эммия иштетип эмесле ал. Mihrayna uçuyor akarsak sayıyorum hiç yengi karapmangan yolun işte maşalla azrak çıktı. Uçuyor yollanken rahmetsiz gel Mihray. Aa düştü ki oranın depegen bu sanla ballarım ne evet deyip matun sakın. Bay aa düştü. Ya telefon kısın. Silek telefon kısın he. Ben videoga baha birin lan. Ma video baha birin lan. Video işleptim ama. Ama diyor.
0: Bolu onu bizli görüp ma başkan usta kömey. Biz onu baha bir kesek. Ula köremegen nesi oğandı ikin.
2: Bu siz şuma mı diyor?
0: Ay bolu kılın ha, kömen ha buldu.
2: Neymiş kömen?
0: O belki yakışı oynayıp gitip de buldu. Onu kömen ha.
2: Onun üstüne benim ağa moto, skilet moto lan neyim daha peyze?
0: Ne şu?
2: He?
0: Şu.
2: Ağabeyde.
0: Sertligini.
2: Sertligini de.
0: Turgunca ustamdan ki taksisi hakikaten Runvi taksi miken baynayısından atsasen şundakti. Bazı zapçaslarını yırak yerlerden samsonmaydı ki de başladıydı cuma.
1: Alan bir ziyatı kudur eşekçiler muşakınla hayırlı olsun.
0: Bir gün olsun.
1: Kopen şehrinin mağut deycun yılları koşun üstü ravarken kopucan. Bu şimdi ilim pek istiklet kubu kün. Bizim kopen bir gün bir keşek bulan bir demedik ha.
0: Мен сүйттім ма? Сүйтіп кеттім маған деп маңдап берді кіна. Мен сүйттім ма?
2: Осы жам оқшан істіп отыр да әмді емшеді. Ол жоқ бір кәсіңлі бұлды, тамам мен бұлды жұмы. Шеме ғарби көтісі сесім ол тарап қарап маңа елді іштен машалла интайын көптей туыр таксы.
0: Хай бір әдемлі бағы бұлды. Лақылды ба?
2: Мен немеше әмді.
0: Қызық ма? Маңдап берді кіна деп.
2: Біраз мында-мында іш болды. Әжеп көңілім ерім ма ішлерім мында қамлашмы дейді сым қапылайдыған. Нем деп берісі маң оны?
0: Мен
2: не құп берім саң оны?
0: Маң деп берем сәуі кеп тұрған оны?
2: Қай едемлі ба жұмыр
0: аз. Үзін деп кеп деп бе маң?
2: Ә.
0: Деп бұлшыдыған қаж.
2: Үріс.
0: Лақыл ба.
2: Ма Адилжан дейді, 90 яшы кірген маман бізіне йоқлап қашқайдың кәйген дейді. Мен үш таза қолайсыз оп қалды. Иштірдіған арудың біріне іп бері айдысам тек ұнымайды оп ұлбұзым балам деп. Машинды айландырсам бәк ісік. Айландырып маңдыған мұнда көсілдіған елайсал қолайсыз оп қалды кән. Аңылғычыларының иштірдіған ішлетмейдіған арвысы боп қалса әмді берешіні қалайдыған ла боп қалса. Мен білі алақылашқан болса дейді. Жұма Адилжан.
0: Болды.
2: Жұмында иштірдіған арвысы.
0: Адилжан, телефон нөміріңізді қалдырып қойыңа. Я комса ашу бизнин ойду бир сыбат ээ иштетип турсун дейт калса болсо телефон номерлерин калдырып койсоңлар Үрүмчүдөн Анда номерларны без Адылжан авайтып әсәк, Адылжан алақылыш бәк басын.
2: Шында қысын әмсә, ә?
0: Азыра чоңапсым алақ етіп тұ.
2: Ә.

0: Silah kaç kaç kaymam silah. Bar mız bar mız? Vay bar mız? Ömçü
1: Babam
0: tahtı
1: çıkayım.
0: onların ki Beycan yolu uçuduğa yere bek tosulup gitip de hadi gafçanı sayfa abi atıp da. Anda yeni karsak Tianşan Vanko Mirenge Karap Mangan'ın yolun işte. Asasen koş yolun işte bekle ravan ke deyip noci uçur yollap da.
1: İlhamcan şunda kolu yumuşak balıkı ne bu? Bir günlük hesap dayıdığan bir nesi bayamız biraz tak çıkmağın bilen keşti bir günlük hesap kıladığan iş. Mene verdiğin hesap bu, mene verdiğin iş bağı şuan çıkmaptı ben buldu konti yavunu callık içip bana ben.
0: Mene
1: İlhamdan onlayım ben deyip İlhamcan derhalla me.
0: şu an mesela mi?
1: Ay uçurca hakkınız olsun çıkkınım çıkkan deyip yürüp git etti cüm aşına düğünün layık olsun hazır bana ben deyitti.
0: Ben mi?
1: Eee?
0: Açtak kaldı işte
1: Aşında
0: kalan.
1: tetrerek kuş kılıp
0: Şu.
1: bakalım.
0: Lakin İlhamcan açtak cuma. O
1: Kani
0: siz
1: ya.
0: hava ısıp kesi bir yekesiniz. Hava soğuk kesi bir yekesiniz. Azrak boran çıksı bir yekesiniz.
1: Şamal
0: Yağmur
1: çıksı bir
0: yağsı bir
1: yekesiniz
0: yekesiniz. Bu
1: ha.
0: taksiye ile dediğim günün her sıkıcıdayımız. Azra gayrıp çarçıdım demeyi bazı demde arım eleştim cahide kılıp lakin mandak bir gün taşı yutup arım eleştim onda kısınız taksiye ayda pul tapamaysız.
1: Rast rast. Ama
0: Uy.
1: taksi ayda atkan peş kadem taksi şoprolar mı şuna daydı o vay taksi ayda pek pul tapkalı olu diken o bu diken çağda şuna daydı belini çın bağlap manda oturup hey diken çağda anan diken tapkalı buludu onun dalı asan iş yok tep ma peş kadem taksi şoprolari
0: Aşındak
1: şuna
0: değdi.
1: diken. Şunu oğlan ama Ayşegül muallim yani yolları şunun da yakşı mı yani bahçına aldılar ya avam şunun da yakşı ya selamet bulanlar diken uçurlarını yollap diken siz. Anda
0: Rahmet.
1: noçuna uçuyor akarsak diyen şen ben kim yirengi karap manga yönlüş asasen koğuş yönlüş de bekler avancı mı hazırca deydu.
0: Abla
1: Rahmet.
0: kanay. Ya makul. Tuncay.
1: İlhamcan deydu, niymiş uçuyorum çıkmaydı, mini ne akıbet gelsinler, onda olmadan bas uçuyorum çıkartı ya, her asma gulcuk kilmen dedi, o bayan bir seyahat. Bu yak veşi istek, bunda bir dep koyun lacımı, skit pardı ma gulcum
0: Gulcum
1: okşaş.
0: bek sık.
1: Gulcuk bunda
0: Kırk.
1: karsak, gulcudumu kırıkken kum.
0: Kırk bugün.
1: 21'den 40 ürümçün bugün 28'den 40
0: Uy!
1: ha? Ürümçü sıkken deken
0: Ulucu'da
1: Ulcu'dun.
0: bugün
1: Yağmur bakken
0: yağmur
1: daha iyi
0: okuyan
1: depte
0: ko.
1: ha.
0: Oo, kattık yağmur yağıdaydı
1: Şuna olan
0: Ulucu'da.
1: yağmur yakan ikili temperatür. Bugün
0: Uy!
1: umumiyüzlük Abdülhamir rayonumuzun her kays rayonlarda temperatura bir kadar yukurken kadirlik dostlar. Şuna
0: Kilit cuma mı
1: sıkıt
0: yağmur bizge?
1: kamsın cümü ha?
0: O yağmur bizge kildi cuma
1: Kildi
0: çok ko.
1: ha.
0: Ulucu'da kattık yağmur yağdı.
1: Kildi o hep de
0: Ürümçü
1: gün
0: gibi.
1: kildi kan boptu o.
0: Ürümçü gibi
1: Siz
0: kildi cuma mı
1: anlamadınız
0: yağmur?
1: mı?
0: İşip kalır. Uy hava bulutlu
1: Ha
0: da iş
1: kildi
0: bitti.
1: kildi. Ya kildi diyenti.
0: Kemeydi
1: Kilip
0: bu kattık.
1: 22'den 30 uçuşu diken ko.
0: Hem de kemeydi o yekeyi çıkamayız deyip başta kıyıp durduk bu ne hemen
1: Ya
0: ha.
1: kilidu kilimiz diyen aldın günül kilimiz diyen tuğu.
0: O kemeydi kanka özgür kanka okşaydı hazır ben o
1: Vay
0: karsam.
1: yağmur mu giydirdin
0: Ürümçüdü.
1: yeni valamdı.
0: Bugün
1: Merak
0: ha.
1: etken de bulam ya keme yürümcü keme kaç taraf gitti dağandı bula.
0: Az az yegip kattık diye otur hal otur da hal diye azraktı yasalım yeğe geçip açtı.
1: Ay bırak.
0: Kumulgum azrak temcip ütüp gitti açtı yandı.
1: Azırma çöcek diye yağdı ki ama gulcu da dayı yüdep de bortala diye yağdı ki kormayı diye yağdı ki anan diken kilemeydi ki kurumçuya. Hamaydı ki demiş ya keyce.
0: Şu.
1: Ha
0: Cık yağı
1: boptu.
0: içip silah kulcuk otural yığın o yege otural yığı
1: O
0: bak.
1: planlık ışkımam da bu yağmurlar mı
0: Şu.
1: kızızıkken deyim ha. Yakan yer yığıyı verirken dayı bulup.
0: Beşiği bağ koruğu yok kızık
1: Bağı
0: mı?
1: bağı yok yok olup. Onun da mişe kilip mi azırak bir tamçılap yığıp koysanla elbette gerek. Şuna olan temperatura mazrak bir çüşse bunda bir salkındısak. Bu şey ısık güler yığılgan yakan yağmurladı bunda mağız peyze olamdıgan da öyleyim ben bazı. Onda o miyip bakmadım.
0: Zıkma çıkılıp.
1: Lekin 22'den 31'e çüşüdükken bu şayına 23. güne Ürümçü'de. Hem de bugün Abdülhamir rayonumuzdan en mi yerde asasen temperatura 40'nın üstü diken cuma Nurgun şehirlerde 40'nın üstü diken. Isık ötüp kalıştan aldığını kattık ilanlar dostlar. Yemek içmek bek dikkat kılanlar, balalar, çoğunlar. Bu şu ciddi zörür işinler bulmuşsa bugün sırık çıkmalı.
0: Şu.
1: He sırık çıkmalı. Onda öyle mi bek ısıp gitti de o akşamında bir tane şey yap. Kontya olan iç pıklap kalmalı lakin hava bek ısıp gitti de. Şunu öyle mi? Aksu'dan uçur bir vardı ben. Ben bu şunam kulaktan kulak yetken Moligran aptallarını maşinam kalmış durgan idi. Maşinamdan avaz şunda yakışı yok aplik etti cümle bir kıl peyze. Ma Abdul hakikaten yakışken de ma baş parmağını çıkarıp ma Ayşegül muallim Ayşegül hanım
0: Aksu'dan
1: Çorlan
0: mı?
1: yollaptı Aksu'dan
0: Tığı
1: çün
0: okumayı
1: he.
0: yürüptüken sizden Molly Gırın'ın ki yakışılığını ya. Bilvağına
1: Vay
0: olacak
1: okumayı
0: sütü.
1: atkalla cek şun küçep devatımız ko kaçılmakalla bir kaçılap yakınla dep.
0: 10 yıl oldu eylemi devatkalı. 10 yıl geçe okumay.
1: Okumay. Ama okumay da yeniden şoförü atkalla bağ uçurcan. Yeniden aptomobil av atkalla bağ. Ula
0: Kalı bir
1: okumay
0: yakışan
1: dede.
0: bu ama siz. Cip durun cip. Abla kanaya uçuyor olsun.
1: Kızık mı siz?
0: O hazır uçmayı yürüyün ne?
1: Tulu da birinim devamın cımı sizin?
0: Demeyiz siz ne?
1: Siz min davatam siz kim davat siz? He?
0: Kimdi sizin dedi?
1: Min nim hiç kim nim değilsiz ondak ben birinim

0: Gidek birini iş kılmasam
1: Bir omdan gap qalsam nimiş qilib siz yaxşı adam bolsaz. Sesimolninki aldıdan maşallah sal köp kədigə üçün tor taksi roz jan avatıb
0: tur. Bulda hava ısıq, ısıq, ısıq. Yağmur yağdığan tələt yox qədər mə İlham jan bilan jaz sor şunda dep sizlərkə.
1: Məryəm gül
0: yağdı dep tur amdı yağar. Sesimolnin aldıdan maşallah köp kən.
1: Məryəm gül deydi mə mədəniyyə sarı yollar yollar avan deyir. Adın Mahmudcan olsun. Gəldik
2: de gör qavrat çıxdıqmış insanlar mı ravanı?
0: Əfran, bir yaram bulmaydı ki. Ayız gün bekçi yiyip aldığınız sabirliğim deydi uyuşurcan sizin. Tüt adam yediğinizi yiyip ettiniz. Yeni yediniz mi?
1: Tümün geçti verip yeni yiyip geldim.
0: Oy neyin buğan adamsınız? Ya aa
1: bizim aa balam. Bizgi demey sen birlik yiyipse. Sizler de ekme eski atağını olamdı. Balların oylamaydı. Aydan ne diyeceğim ben? Bizde azırak oylamı koymadın lan mı? Bizde azırak oylamı koymadın lan mı?
0: Yiyen çağda azırak oyluk.
1: Yakşı neslerini yiyen de deyip. Aydan dedi. Ey bu sınırlar çoğunlarına uydu oğan deyken biz onu batayetten imkiliş yok ki ağırlık yarak oğan deyken bizim tasaddi beymiş dakika kaldı oğan.
0: Evet yoksuz kaldı.
1: Aydan yiyen ime çek bizim epirisi deyip.
0: Aras yoksuz kaldı hem de o vakit o günü yaşında.
1: Şu şuna olan andın tünün geçti biri bir bilir.
0: Bir an pizza.
1: Yeli kork kahve deyken bizim de birini. Kahvedin birini hem de bir an pizza. 170. Bir çay arası, bir çay. Şimdi ona 170 ne çıkıyor. Büyük yılan sokuldu karan.
0: Tört adam bulup başında giden la.
1: Üç adam.
0: Üç adam.
1: Ay yeni birisi yeni onun mu kilis yeni bade.
0: Birden apasınız mı şimdi amdan?
1: Peki toydu ki cuma? Sen aldırma yarak istiyor.
0: Toydu siz çık yavaldan sakin.
1: Aldırap isiniz. Aldırap isiniz toyma etken sıkaran. Aldırma
0: yarak istiyorsunuz. Siz bir dakika yemeyen dersinde çörtlü yemeydiğen, yaş köygen dersiniz aşı, ölgüde yuvaldığan ladin kendisi cümle acayip la. Kızık kendisi. Çançın beyli o yolla şunun da revan diye uçurunu kapıydın.
1: Bir vak tamak yap koysun kızık kendisi dedi o. Kızık mı siz?
0: Ey yemişsiniz pekat da yemeyiz ki sen bazı tamaklarını.
1: Yemeyim mi? Ben göre
0: yemeyim. O yiyen tamak ne? Tört adam yiyeydiğen mi yuvaldı ki bir adam. O ya bir arem kımaydı ki onun üstüde sinki itedik ya. Onun üstüde kündü yedik ya. Acayip. Kama çoğun tiyanşan moğu taraflarda şin hatası umda emesteydi.
1: Bala mehim de geldiği için şu an
0: pardon. Aldım sinkas mı?
1: Demi ne edep? Ay bilik aa.
0: Bilik.
1: Mikmanlarımın gibi bir bilik var. Muş bilik deydiğen bilik. Acı bilik.
0: Bek o şey diken. Kurva kurup yerdiğen kavapta kurup yerdiğen bilik gene.
1: Hiç kıl peyze. Ağız sasız iyirke dağın açtık.
0: Rasa şundak gelirken he. Ağız sas iyirke dağın bir kıl.
1: Lekin acı bir bilik.
0: Bilik emestek lan.
1: Üç adam toyduken cuma.
0: Hey, üç adam emez, tört adamı tuydu hanım
1: kızlar olsa. Tört adam tuymaydı. Tört adam tuymaydı.
0: Sizde ki yedik Allah olsa o tuymaydı. Üç adam tuydu.
1: Üç adam tuydu ki.
0: Allah mı yemsem de. Cengo yolu şarıktan garip ki bize aptım o bul köp de. Ma o şirin.
1: Yapak Allah yok mu ki ne? Yapak Allah yok basana oldu.
0: Oy mevut kam mı? Çokum yapak mı edip mevut kam mı?
1: Çünkü kez yeni badi. Ben çıkıp basam.
0: He.
1: Bizi ne yaptın? Ne oldu desem? Yok bilgin çıkarıp kutkansa şunu yiyemiz de man da oktaydı. Boy bu yeni yap çıktı oktan. Mana dedi Ross. De görüşe baynak. 315. Devlet Taşoğlu Hotel Laskoy bölüki koşulun işte edessiz ravan ki diye avçunu 10. bala verdi.
0: Ma o hotel ne hotel ne yol had. Nice taksiyi uçurun yetkizip buldunuz mu? Hotel ne yol uçuru şarkı Beijing yolunda maşallahcık leken dostlu şu oktay. Ha?
1: Kadarlık anlaş dostlar bizdeki ma o Şinjan'daki en istiltemizde şürişik faaliyetimizin katlaşkan sertem kroren kalıgöçü ögürleri var. Sertem kroren kalı göçü görülürü.
0: Doğru.
1: Unutkama alacağım ama şu nürüme eşkana kese. Andın mı şu tohpa çıkı deyimiz yeni nimin nesilleri var diye siz bekliyordunuz da.
0: Nimi ne?
1: Sertem de kim meslatla?
0: Kandak.
1: Kandak. O zaman bir kep gegen.
0: Ay siz mi birip şunu da yeysin siz nimiş
1: kumaysın? Manta, naştılıklarla süt, liyansey,
0: umaş.
1: Umaş.
0: Tuhum.
1: Tuhum. Açtan katarlık bekçik nesilleri var.
0: Doğru.
1: Peçini bir anayım sanımız diken onun sep oldu mu ki akıcan bu hakka?
0: Aştıklar
1: bir gap qaldı ya.
0: Qanı qoşumuz degen tesimdi
1: qız. Anıma o hər yurt yurtladı ba asasən de gedəkən. Bolcuğa pitay deyib qaldı deydi o. Ürümçidə üşüyədi ba davanda nanxu donluda çanchu ardı mı?
0: Hə çanchu ardı.
1: Andı şibiluda axon səs canı yində. Bağan qo. Şüyələdi ba verib nəxə sana boldu görkəsən.
0: 10-cu bala deydi 315-ci dövlət təşkilatı Xotan Laskoy bölükə qoşulun işdə ədəssiz ravan degan uçursuz deyib boğandınız mən yəni deyib etdim lakin. Akşam kaçka cıbo kovat attığınla birden dürüm çekettiğınla mı deyip Abdullah. Siz kama kör kağın boğu ettiğiniz. O Zühre Adem
1: bilen
0: Adılcan de.
1: Biz demez o.
0: Ee.
1: Ne var sorunuz?
2: Yukarı bir teşevha Cenab-ı Yıldırma 290 keyif tarafında çıza gitti.
0: Şidaça ver aldı bu kalıdı diye uçurun Abdül Taygan evet bu. Abdüveli ciddi kızsız Moligren bir men diye mi tanıs? Ben memsile deyip düşüp duğu.
1: Moligren'ı mı? Ben yardımcı yok. Yani unutup kalan buluşu mümkün değil mi? Diken bulsam. Ma yani o Gavgancı'nın ki oldu ki yol ne için tosuldu? De. Bunun tosuldu sebep. Ma dava yolu kuruluş kuvvet demez mi? Dava yolunu özgürteş kuruluş eli pirli vardı. Şuna olan ma yani loğum tesir kıldı. Bu ihtipak yolu tesir kıldı. Ma Çanlıoyan'ın kendiki yol demiz. Şıkkıda bu dava yolu ile tutuşturduğa yol bireklerine ya hazır ko sel yaşlara keş vakti bekerek tesir kıvadı şuna. Keşte yol yürüge vakti da mı şu davan yolun tallap mağdıgan. Dava yolundan kesişi daha yollan tallap mağdıgan anlatılırmız başka bir böleklerle oynayıp mağış imkanı yitip. Bıplı kalsa oynayıp ben ola. Bu musat oyay. Mikrofon
0: ayacalanmağa.
1: Kolum şundan buru aldım mikrofon kullanmaya.
0: Şundan mı ayacalansanız put kolunuzu bildirtip yakılığan balken siz mi? Kollarınızı bulgap bulanıltıp aşağıya.
1: Aş bazı bir gepler var o karanmış. İşçimdin kege baktı. Aş bulduk bulduk kendi kendini budak yap. Şuna ulan aş depolanmayı. Şuna şu midrap kek kendiden gep bana.
0: Urup nokuşlap başındaki kek kek tutu kek kısın. İyimi digen bir ayacan. Ek işim önce ola ayacan bulanmadan. İğir besi gözünü kendini taşlap kek kımamdı. Şundan başkalıkı.
1: Aşlama?
0: Aşında umam du.
1: Ekşi yığır biz
0: humam. Yığır biz humam gel kamda işki kız gel. Üç kız gel kılgan ya bir kız gel kılgan.
1: Ondak mörmes olmayım hemen. Mörmes deyip koyduk o.
0: Şuna ola mal merdan miçen deydu. Acayip yığam şopralı hakken sen ama ısık sel. Bir şınla kaynak atamdu. Tönü gün kez sayı oldu. Menin kendimden birisi gelip min cok soku yedip kar yok git vardı. Gıldır gıldır kılıp. Kendin gelip tosup.
1: Gel kısa. Gıldır gıldır deyip gel kılgan.
0: Hıyal sürüp kaka okşayım deydi. Başı gelip nakıp yürüydü şuna ola aşkılıp şoparla kallanla saktı ha sak haydanla maşın dema ısıktı cümü koynap kalmışsın kallanla ma ısıkta deyip ma merdan miçen şuna uçur yollap da aşkılıp
1: şoparlık programının ki 6 yıllık almaştır şu vakti kiptiken Ürümçinin nerede almaştırsan bula kapılmay deyip begen bu sanlı bulup deyip Ürümçinin nerede deseniz Ürümçinin Tiyanşar aylık maturluk katlanış bastırlarının başkoruşu oranı yani ma 10. yılın ki burun 40 bekti var ma davan gaz kaçışmak için yani üstündeki daha çok tetesi tükünü var. Koru, aş koronu çekirip almıştırasınız buldu.
0: Ma, Renay, tünü gün işkanı, kongtiyo digen, bol ışığı içip de mukaranla ısıkçıdım. Ay, şunu ola ettigen kopsam, zukam gu, ben bir yerlerim, zukam gu. Tabi kongtiyo nasıl demek, uzun oturup kesenle, şuna yap kalsınlar, zukam da kaldığına şu oldu. Hazırlık çok mu kalmadınız Renay, kongtiyo nasıl uzak olta zukam da kaldığın ne?
1: Abla, kanay.
0: Dikkat kılın hem doğru işçen. Masya,
2: kadeh, donlu ışıklar, ha. Kansın, kansın, ağırız, başı, yaman, kez, hayır, işçiler.
1: Makul. Alınca.
0: Şirali, şerk şimal yolu yolları
2: var. Oturuyor, oturuyor, oturuyor. Yaşı mı? Müşrah sonu geldin, güzel bu olsun. Sen işlerken ne yapabilirsin? Seni gün abim can, Zehra, Kadriye, Katarlıklarının diyor ki, kadınlarının kaşığı vardı. Saatte oynadı, öğret gittik. Ben bir gün yanı varım ya, abim canlarının kaşığı. Bir gün yanı oynadı, öğret gittiniz bugün. İşlerken ne kaldın varken onu bırak, yerim doğdu elikim.
0: Yakı. Biz... Onun için belki yarın boğandak emez ki, gündü yayrağı yitip silerim ben. Tünün gün bap yayrağı boğa edem ki, onunuz yerin boz bir gün bağma ettiniz.
1: Bugün yeni verip yayrağı yitip silerim.
0: Yeni yayrağı yitip ki.
1: Ya yayrağı verin burada, yeni bir 3-4 gün yayrağı varsanız.
0: He, bıptı bıptı. Yakşı, ondan...
1: Ha, İslam'ı kanmışsın yeni cuma. Siz bir gün yayrısınız. Ama hem deli bir gün yayrısa.
0: Yeni bir gün yayrısa.
1: Bunlar bulutu o. Siz 5-6 gün hem siz yayrağı varsanız. Şombe Juganda yollar ravan kedi gapçını kaptan evetti.
0: Şarık şimal yolu yollar şunda ravan et degen yen yiyişinin gepin kılışam sile dep ma Şirali. Bu yiyiş bilen tazı çıkışamaydı iken bu Şirali kızlık he?
1: Acayip bir bal iken bu.
0: Ya bu çoğu uruklu avatı ben de avatkan şuna yiyişinin gepin kısa kulukla hoş yakmaydı. Ürüm çok güzeldi kırabek köp maşını yok dayıdır işte kız. Rahmet.
1: Üstüya.
2: Usturlar o sengil yol kavre mavo hoşan lanzarına gidiyor. Guangfu yitko. Sayı yolu kutuşturma yıldızda pek olsun. Sözüme maşınlar pekçe.
1: Makbul buldu rahmet.
2: Bulcunun bağmaksız bu roşen gül. Kaç dağın bağmaksız aşağıda bozak mısın siz buna?
1: Yüz bağımsa.
0: O buraya bağımsız bozak kılınan bulan da?
1: Yüz bağmaydı.
0: He?
1: Yüz lirası bağmaydı. Mao.
0: Adılcan.
1: 90 yaş kırgen. Minim umam mene. Depresini tutup. Voy din içinde yaş gücüm o. Asıdın birini tutup. Mene ama davazağı kip. Resimle gidişip. Oyunluk ne yaptı?
0: 90 yaş kırgen
1: benim mumam dedi. Yakşı ne verilirken ama ha? Ne ne verilirken karana? Ne ama? Yol bilip, bekle yapman. Yakşı tuttu.
0: Tübü okulumuz da oynayıp yürüyor. Hey bu oynayıp yürüyüp işemez. Veli kuruluş o, mu hizmet o. Şuna, ulan köylü kilucum oynayıp oynayıp yürüdün lan o ayak verip oynayıp yürüp siler digen gelip de sana köylü kilucum. Şunda ciddi işler atan sıkıladan.
1: Ciddi işler orada.
0: He.
1: Uşurcan'ın ki pintozları 7265'ke, mininki 79'u yetti de avut buna kesin. Sana hap oturup da yani.
0: He, işte azlı kaptı sizin ama. Sizin 65 adam kem mi? Şunu onu çıkmayı cüganda o yollaşımın da ravandaydı kapitanla uçuyor.
1: 10 bin adam yakışık gözü diken gibi rast diyeyim gibi.

0: Miren Güllük'ün alışında tosu kilitli kaç taraf hazır çaramandaydı. Gengo balağının
1: uçuyordu. Telik kaptım ben.
0: Çoğunluğu aşında deydi. Telik ağzını yırttı ben de deydi. Telik kaplap kaz. Ağzını yırttı ben de tılak koyatı.
1: Ne demeydi o? Ağzını kup şıkırtım deydi.
0: Ağzını kip şıkırtım deydi.
1: Kup şıkırtım deydi. Aşımda ağzı içki oldu. Yok, yırtıyordum emez.
0: O da etti bizden çoğunluğu. Ağzını yırtıyordum emişten kalayım kanka kısan da.
1: Ya o yırtıyordum emişten kup şıkırtım diye işki yapacağım ha. Kupşuk üretim diyen gibi işki kapı kalpı günü cüklap, andan işki kollap tutuyelip kalpı günü. Sozup, andan tolgap, andan kıkı üretim diyen gibi.
0: Kipşilen birini salim en depe, aşına dep koyup. Aşına kıvetse
1: ben izin üçü. Nelyan po ravan işkilip, deydi, makul. Çekeye katmaydı kanda dep, çekeye katmaydı apologa.
0: Yet kişilik maşinden birini uğrulaştırıp yeridu, şu Adem sana pul elip, de Muhammed Aksi Gülmire. Bulduğunuz Gülmire aşına yakışı bulan sayıat kooperatiflerini bilidiğinle bu saat tavsiye yakın bu sana.
1: Miren Gülgün'ün kaldı şunda tosulup da karşı taraf hazırçı. Ravan kedi yavuşan genge obalan alıp da.
0: Renay evet tuttuğu sayıat kooperatifini.

0: Herhalde işkimin o köyün gözün bir arem kımığı değil derecelerim de herhalde.
1: Normal işkılık.
2: Uşup ya. Avatma uçanı mangan azı avatma uçanı. Aslan tuttu, kepteler yüksekle. Kalkan bir yüz, arıştın bir mullak tuttu. Bu inat bu maçlarını aldı. Kıvaldım. Kıvaldım.
1: O kahni kepterlerin tutuva mı? Onda gelik bir molugit, molugit, molugit. Majesten aldı gol çıktı ki
0: bir kıyıp falan bir kepterden birini tutup sevagın gepe.
1: Belki pul yaraydı o kepterdi. Sarsınız. Bol demsiz.
0: Peki onda kısmı bulmaz. Onu ev kahni kepterin onda tutuva stazı doğru gelmeydi. O silahını kepteri o zaman kaydılır ki.
1: Doğru geldi. Asıl sen köpünç yıllar aç takıldı.
0: Onda kımmalay.
1: Kahni kepterin tutuva aldıgan.
0: Aç tarafınla sen kılkınla sətken cümle o kahni onun asılın açına cümle yuvasanla.
1: Oynak.
0: Yaxşı gömdüm ben o tarafınla.
1: Şu, ben o ayvamayla. Ben boz yıkımı kemise benim atrapım kalkın bir nesildir de böyle mi?
0: Aşına mı?
1: He, aşağı ölüp etken kalkın bir kisat tüküp.
0: Lik işine azaplandı ben aşçı kepterler onun için hem ülke gidip de.
1: Siz azaplandınız mı? Ben pek azaplandım. Siz azaplanmayı sizce mi de koyma?
0: Azaplandım ben sizin ehval sorup yıllık mihmalarımdaki yıllık nimdi?
1: Nimdi?
0: Bir tamah bağmış ko.
1: Yıllık tuvak ne içip?
0: Haa, aşçı tuvak ne içip sizin ehval sorayım hemen.
1: Böyle. Aşta bir ehval sorar mı?
0: Kepterler gitti deyip diyor, bir ehval sorup koyayım yaptı.
1: Aşta tuvaktan iş günü açayım biz. Yeni birini içip üçüncüsünü öge gitme. Abla kanı, aşta kılın.
3: Doğaya kan koca, şımaldır canım. Şimdi aravana, otelde düşüşe hızlı çıkamazdım.
1: Makul
0: oldu. Kıl adamın gipinin yeni ilişk mecburluğumu açı mı? İş günü üçünü kılıp ayyadı. Mihman diken ki, mihman çakak adam nimin buyurusun yap kaytadığan. O an yiyeyim, man yiyeyim, tamak buyurdum, ben kılım demeydi o ayyadı. Aldığında
1: makul deyip durayla, kaçan.
0: Yeni azrak nan ağaç kırın bir iki tal. Ay çaydan birini aldım eyse. Andan aç tuvakını açıdan andan bol de birisi. İmancı ile cıkıyız keşte.
1: Birini tuvak açam da.
0: O birini açımız yiğit oldu aşı.
1: Aldı lan bir barlı ha.
0: A suyu varken 12 yaşından dançılap yiysek bomdu mu?
1: Şu makul.
0: Ağıyılarınız maç koy koy yiyen o göğüsep barı diken o.
1: Ay bal da onu da ağıyılıktan çıkarttım. Sen aldıra. Alim.
3: Bolde minçlik olsan burundun çayını kulak kesse alın da o belki göz kepek yapmışsın sana. Kulak kesin al kesek misin ama mücaz ona bek oktancı mı?
1: O sal demkin sen.
3: Dırkın alımsam avazanan bir yerin dırkanda bu kaldı. Bulunmuş ettiğinde.
0: Hayır rahmet
1: rahmet. Rahmet. Tamam mı anlap durun katışıp durun.
0: Altaydı ki kadar uz. Rahmet siz gelci mi? Şimdi ama en inçüydü ki. Buyunun.
1: Bugün Seyşen Bazar oldu demez mi? Şundaydı.
0: Aç bazar bir yana demek
1: ki. Anın çürü ki Seyşen Bazar bir yana vaktan lavası bek kızıydı o dedi.
0: Aç dinkin aç şu bazar bar mı dep şunda hayal kıvat kıl uzak vakti oldu ama hiçbir doğru kemadı.
1: Abdullah Hoten bak yine bu adam.
4: Baba bugün çünkü şimdi kadar da böyle aslına bakın.
1: He.
4: Çok kişi de kişiden çok okşam desem bek okşam da okşamızı sormayın dedi. De. Sonra ona çok bir işte bu çok terbi okşamasın demiş mi? Yok.
1: Sonra çok boşuma tüketen boşumuzu kullanmayımız da bunu versem bak hepsi onu da uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o uçak o
0: Eskiden çoğu kapısı
1: çoğu sessiz çoğu kapısı. Komun kömür tükken aşağı beşin olsun kuşlu kümbet daha medem çoğu sessiz var.
4: Hem de mat yıl kadar oldu bak turpağı koyup bizim tuk adamla kaç senemizde tamak oldu bir yaptasını okşumuz kullanmayın dedi. Rasul sen rasaydı lakmende böyle tutan. Evet lakmende mi da gizli kırıp tuzak damayıp hadi maşin iki kişi tükürdüm sen. Lakmende fakat okşumuz geldi var iken dedi. Toptaktan mağkumla elif sana mağkum beş günü de sıp kokla men kaçıma. Vay ya bol demem amma inatıcan konulmayı sonra çıkıdı onunla amma yenip geldim. Bolca bolca der. Okşumuzu kullanmayı digen men digen ma tur. Alın ev altını ne der. Satarı konuşmak yenip geldim amma den. Konu.
1: Esli. Yurt yurtlarını okşaydığa okşamaydığa tamakları buldum esli. Bunu burada umumlaştırıp devlet gibi bulmayı döndü. Yani
0: okşaydığın tamakını mı beyazı değilik hem içinde kılını kırıkta ayardığı ademler az okşumaydı deyip turu aladık Allah'ım bayım de.
1: Ya hazır ma diğer lagmini arası okşumak da. Ma diğer lagmini arası okşumak da o. Maşindi kesken kesip kesmeyecek bilen. Onu kayıt tutulam üstüge. Şunam ya, 81 pul lağmını moqşaptım dep sorsa.

0: Seher kömüldükü ne?
1: Şu seher kömüldüğün iş gel şu. Vallahi bak şu kas iskiyi tutu dep başına dedi. Siz kömül bakmak ama mı da bir tertiplik?
0: Düştün ki verip kömül bakan. Bizden hiç meyaldi bana çok kum. Şey verip, kömülüp. Şimdi ondan bek tez geldi ki kömülmek. Kumu kömül işken. Rauruz iradı ki daha işken o kumu kömül işken. Bum. Üstü. He.
2: Hüseyin kim yakışı mı?
0: Yakışı.
2: Ben abicem neyse. Yine o çocuklar belirtiye. Belirtiye yapılasın. Hüseyin kim yolcuyla çıkıp belirtiye yerini kere. Bayan.
0: He.
2: Hüseyin kim yolcuyla yavaşken.
0: Yavaşken?
2: Ha, yaptım da. Ha, belirtiye otağa yandı da. Yaptım da. O çocuğun hakkı tatlı tuğa yandı. Köydüm sen. Rahmet.
0: Rahmet.
1: He.
0: He, ay köyü.
1: Çık yakamayın adettim o.
0: Yok yakınmaydı o şu. Kulak kulaklı vurup durdu kanına. Yak büyümeydi o.
1: Nemin uru yuttu da?
0: İşte mi ne? Şunda kolun şu yak. Kuağılık tenterbiye sarayının ki yan tarafı da memuru bina çüşeydi.
1: Siz yaman bina şu ayrı şahsi mehbiyetli kimce aşkarlar git parçası çüşü mü? Ben şunçilik tepkaya sizge.
0: İşkilim.
1: Bina anç aşkarlığım yok bir işlan aşkarlar git parçası çüşü mü?
0: Onda aşkarlığım o dekmedim emez o aşkarlı ves bulilirdi o ne kızık mı?
1: Mani mani dep onu aşkarlap. Üzünüz iken aşkarlan.
0: Bir gün bir aşkarlı bitti ben. İşkilim.
1: Telefon numarı, neminin telefon numarı? Ekber Guanghui'nin telefon numarını evet birinle. Ben zaten şu tak çıkım dep mi anlık üçümüz. Ekber Guanghui'nin numarını hatırlı ağırlığa bulsa, kanı bir depes anlığa yaptık.
0: Ma iş kızıp dedi ma. Ma yon bu fancının uçurunu ana bakıl ya.
2: Roşengül mal zorlarımızda jürek gönden. O belgesin bir sıkaysam ayal öyle küçükün güzel olacağıma öyde. Kim bu de turvatta eser andın. Alakı cibaranlı köy sıkayanlarda andan tutuldu. Ayal küçüğüm mıyım da? Azı.
0: Ay ne oldu ya? Ta oldu ya. Yürek verip onda ko belgelerini bes. Ko belgesini basınız çıkmaydı ya. Yürek ver misiniz bu?
1: Yürek verse ni çıkalım da?
0: Meslen yürek verse kıran.
1: Hı.
0: Şimdi ondan o karıştırıp kimden şimdi falan falan yürek verdi de bunda çıktı gene ha. Ha. Ödükle bir kalk ki. Ötken o onda vakitlerde ko belgesini ver berseniz.
1: Ko çıkmaydı, yürek çıktı.
0: Yürek çıktı. Yürek verseniz kim yürek verginizdin hepsini karıştırıp bilip aldı.
1: Ne bileleyim ama kaç taraf ne gibi?
0: He aşı mesela aşı yolcuğunuzun veşini sizde bağı o.
1: He.
0: Da sirge vakti da aşı dostunuzun da karşınız falanı falanı falanı dostun yürek verdi de çıkıp üstüne çıktırdın he.
1: Oh.
0: Sonra bunda karab ötken bir kız var nakşe etip baştak çıkırıp diken şuna kadar abla etip diken yürek yürü koysam diken kim o? Sen hem de bir yürek verirsen.
1: Nakşe etip kız ettim ha sizde.
0: Hemen kılı nakşe etip kılı.
1: Üç geç gündüz uda nakşe ettim lan.
0: Şuna ben bu kov belgesini çıkarak verip yürek ne mi vermedi? De ki yürek verse, yakışı yürek verse, başkalarınım için. Mesela yürek verse, o bir kolluğun oldu. Andın yakışarak mezmullah olsun yürek verse, onun için başka dostlarımı, dostlarımı tavsiye kıldı.
1: Tavsiye kan bulduk ya.
0: Mesela benim veçtimde 1000 adam boğan basa, ben yürek versem, aç 1000 adamge.
1: Tavsiye kan
0: dostum kürüp tavsiye kan neyse, de açlar tavsiye kan.
1: Hem de hakiki yargan, hakiki açıyor sizler bir kollaşkı tigiştik boğan. Şunda adamlar, şunda mezmullah'a hem de yürek verseğinle tamamen buludu. Rast doğru. Dimsim oluşacağım. Siz başına kullanıcı mı?
0: Ben mahkeli ben.
1: Aslı ben kim yürek bir dağını tolup bildik ya ne? Rasa ben belki yürek birime Allah'a. Hangi filmin görsem başına yürek birime?
0: Beyan günü ki kaç tarafta? Sizler ilan işle
1: geldi. Don Beyan günü.
0: Ekber Guanghui'nin günü neydi o? Ekber Guanghui'nin
1: günü. Aslı ben numara bak. Evet pesin Aslı ben hazır.
0: Ekber Guanghui'nin numarını evet pesin. Numarını mı o dünyaya evet bireyli? Aşağı bana başkent yok numarındaydı. Biz de bu yerde telefonun iç imkanı yok. Bulmaya kaldı. Hapa mı esleme bir evet bir ha? Yusuf Can.
2: Rekim Nasan Uğuzlar'la, Mahmut'u maşına yedik Allah'la.
0: He.
2: Son maşını yenir gelirler ya. Yanda bisikletle. Gerçi son şeyinde. Maşını. Normal mansa. Bacan tarzı. Ama da uzak sıvarlı da. Dep, maşını dep verdiğin.
0: Doğru. Ma çoğun yük aptama bulurunun ki arsığa kalayım kan kısıtıp kırmızı. Biz durumuzdursak. Turumuzda ülgürüp olamaymaz dedi. Cuma.
1: Mao bir anlıgıcımız çor yollaptı da o tönü gün şuymu göçü çidaven nenlu da şu ölünüş kıyıt alıdı galla. Aşağıdaki tenterbiye sarıda ası buludu dedi. Ben tönü gün aldım. İşkanda artık resmiyet ketmeydikken. Aşağıda aldım da şunda deydi cuma da onu tünü gün öğün iş katı yaptı. Toy kıptı hesaptı. Mübarek olsun.
0: A tötün doktor hanı yeniden aldık o ne?
1: Hazır yetki yetki ah şeydi.
0: Yetki misin aşağı şundan muhabbet.
1: Ne mi çıkı? O iş kısmı
0: riyak yakın. O iş kısmı riyak yakın kalkını. Teli kıp kaltın bana. Riyak kıtıma canı ösem ki. Ey kızık işte ama. Ma iş kısmı riyak yakın kalkın de. Esnime alınca.
1: Ben bir yakın ettim. Bir şey bayılıp kalkın de. Yok. Nimdeydi? Yok.
0: Kancı lig edemdi. Onun umurunu saklamayın ben neydi?
2: Miran'ın ağzı tanık işte çıktı.
0: Miran'ın aldı. Lıhlı maçın bak ya. Miran'ın aldı.
1: Oğlum o işte deydi. Cuma ötken de yoldaşım burun kız dostluğu yürek verip tike kürüp kalkın ben deydi.
0: Öte kürüp kaldı. Gülü kaldı.
1: Acaba dikkat kımaptı mı lan ben?
0: Benim yoldaşım ki, ben poyu öçenge bir nesi çıkarsam yürek vermeydi. Aşında kışpın kaldıkıyla yürek verdikken, tonum tığındısam, vay tonumayma, ne yapıp yürek verip koysam, dep. Ben bu sokuşkan. Ben bu poyu öçenge bir nesi çıkarsam, 60 sekund, 60 sekund geplerini kılvestem ki, oğlumaydı ki kıranla ağı, ben telefonu karsam, bir münç mühim geplerini kan ötken kulağımda telefonu çıkıp gelip onda karsam meninki digen geplerimini bir yıl bir yıl içindeki digen geplerimini asası anlamaptı avu deyip mesela
1: anlamaydı altıncı kili anlamaydı çünkü o sizden neyim dayadığınızı biliyordu
0: peki cevap kaydırıp da anlamaptı kandak gep anlamı sırası anlamığını bilerleyemiz
1: orası anlamaydı asasen ilki neyim dayadığını biliyordu kendisi
0: anlamaydı kendini gittim ne deyip
1: aşında anlamaydı, o ne bir müç hapılap özünüzü ufratma en yaksı. Neyim deyip anlamaysa deyseniz, neyim deydiğinden de bilme deydi. Neyim deydiğinden de bilme, onundan buldular deyip anlamayma. Sen bir gel kılırsan, ben bir gel kılırma, şuna ona uğruşumuz, onundan anlamıgınım, gel kılmıgınım yakışı deydi.
0: Hmm, anlamaydı gene?
1: Anlamaydı. Siz anlamsız?
0: Anlamaydı. Onda 60 sekund kek, 6-7 sekund kek kulağım ki
1: mi? Sen öyledikli onda 60 sekund kek mi demezmiş
0: 60 sekund kek bakını yok mu? Ben kara bakımı yok.
1: Ha makul tügüde için oğlan.
0: Madak madak neyse. Madak madak bunu ne bol de için oğlan.
1: İlgar muallim şunu da estağıyla
0: ben kaytırıp anlayma dedim.
1: Cevap kaytırım ben. Yaktım başka cevap yok deydi. Bir öyde bir eylence aşındak çıkarak yakıldığım buludu. Bir eylenden sel aşındak gibi az oludu.
0: Cevla abi sorunuz.
2: Şıkılık minun kımı öydükse ama da bir yaşta yakısa ağzını anlayma. Olmuşsa aşı şu aşı birlik ipini anlatmam ağzını kretti anlayma. Çünkü ağzını kanda çıkıdığımı kona. Ağzını arzı canı sattı kışmış. Yürküm ağrıyla almaylı koymayın.
1: Şaşla. Tavuçi ma hoca nenzen tosluş ba mı? Ahval kanda işte hoca nenzen turat kalla bir uçur bir itanla deb sorab da.
0: Ay yakalık sinfo be azak teselli ver misiniz?
1: Ya bayat no yak teselli be bedu ko dedim ko bir uçur bir de andın kendim bir kakşaydı deb.
0: Beşkala ben demedim cuma bir
1: şuraya şengül. Kakşap
0: deb. Tesel eski çoğun kuan kızı olmuşsun.
1: Kakşap ey kakşma hem kanda bezeyimiz hem de siz ne?
0: Ben kakşım idim deyip kakşama
1: kalsın. Kakşım idim deyip durup kakşaydı. Benim açığım kâginim emez deyip durup. Gayvet kıgınım emez deyip durup gayvet kıp gitirdi be yazıdı şu.
0: Aynen lak hazır.
1: Açığım kâginim emez deyip durup açıklap kaldı kaçtı.
0: Açıklap gayet gitirdi.
1: Şunu oğlan ben o bırak yutma ve şimdi bunda karı olmasa deydi gülmüyor. Lakı kötü be.
0: Ne mi? Karana benim bana evet tuttu. Ne mi hızlı bu yürek ve gidek? Ben şüphin çıkarsam yürek vermeyiz. Körüp ötküzüksüz başka başka şüphin çıkarsam. Yaman yürek yürek gitmişsiz. Karana bekle yıka okşaysa he. Yürek veriş gidek deyip işte uçuruyorlar makaran. Benim içtimem emez o digen ma.
1: Ne işleydi? Ne işleydiğini de tatıp.
0: Vay bek bilirsen de yine ne işleydiğini de tatıp ismini de tatıp deyip. Vay.
1: Hazır Allah atam da. Öydükler radyo Allah atam da erken. Resulet geldi. Resulet geldi.
0: Bu ne?
3: Vay Yusuf'dan o Ermen'in anlamayla yürü kayıtıyor biz bana. Biz öğün kapıda tüket ve vaxta Erle. Yani bir sıraya geçti biz kapitanı kığa vaxta. Gülü de ömür demek yok onun için. O üyelerini anlamaydı. Ama bizim ağa açıdan kığa vaxta. Normal kan gerdiğine bileleyle uzun kısımlıkla karar. Şu 59 sekon tigelen anı kapitanı.
0: Normal vaqtlar
1: uchun bilaylaydi. Raz aç bu bir qiltaymda 59 sekund 60 u ketganlardan o'zi asosan u bek yaxshi gap emas chu. Bek muhim gap bo'lsa telefon qilib taydamdi uni. U asosan topdi. Bizmi sizlarni o'ylab ma telefon qilib demaymiz uni chu. Ash oldilar deb veshinda deymiz.
0: Ashtaqa.
1: Ha veshin deb sizlarni o'ylagan yerimiz bormi?
0: Bo'lmasa anglamaydiganimizni biz sizlar bo'lmasa.

0: Dî vet mi sakın da akıllı mı zemde onu?
1: O aşağı.
0: He? Şükürsün beri gavcağına usudu maşın tosudu kalla köplap kapta şopur ustamlar kıranı gavcağına usudu taşlap koyu atamsılar ya tünö gün işkiye uçurdu mağdaydı o alımcan tor taksi. O neymiş ki o gavcağın da oludu? Tok, taksi tosuydu toğır emez ki o.
1: Çıkmamız mı? Kanda yapıp kalkın o. Aşağı düşüp kaptı değil mi o? Ya bir düşürüp koyga iş var mı? Çürüp etki iş var mı aşağıda? Dikkat kazanılacağım ama bir hatarlık bak birinci. Bir hatarlık birinci o şehir tez süratik yolları. Say yolu, bu yerlerde adam çürüşke, adam ilişka bulmaydı o. Ama bulmaydı o. Anıma programımızdaki otomobil klubu faaliyetimiz katlaşkına olsa almışlar. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molly Green Abdullah. Andın maaşın canlıken ısıltamızda çürüş faaliyetimizde katnış vatkını katnış peki vatkını olsa sertem kırarın kalı güçü uygarları. Sertem kırarın kalı güçü
0: Doğru.
1: uygarısı ya.
0: Esil temne uçurdu ama göç pazarını aldık yolla şunda aravan. Ben bu şoka lağısın sokaş ama ötümen de uçuru. Yollap da esil tem.
1: İşkin doktor hanıma ciddi kutuşinki aldı da tosulup mincin kızıl çırakça kep gitip de cuma maşallah bekleyecek de bir adı karı uçuru yollap da. Anda ne sen canın ki bro uçuru vaki anayla sen
2: Hoşçakalın. Hemden
1: He makul buldu.
0: İşte. Hemiş uydikler ulan bir uydik yaş yapım şuna bir işlağı şununla cici okulumuza rastlayımsın mı şununla kaş.
1: Özü alıp şu an.
2: Cici sebepler baktım burada. İyi tane kez cuma aşırıda. Hakan mı onçluk çıkıyormuş
1: Az kaldı az kaldı. Hazır hem de bu şu asas ama yolun asıldı ki. Kömede kan derslerini kömep üstü gidiyor. Tindirgı dekini tindirip. Hem de şu karma yiğit ve selam tükeydi o. Az kaldı az kaldı. Ma ciddi taraftın ki davanın ki işleri. Ma yolla pitkendin ki. Yol tekim meylip aşı çoğun yol olsun. Çoğun yolun iki tarafındaki ma piyadeler yolu olsun. Ha, özü için daha çıraylık şekilde namayan bulundu. O vaktin manga vakti da ooo ecep çıraylık rahat de mağımız de.
0: Ha, hali kengri yıkıl azade bu kalı da yolla bek yıl ki uyman dongulup ketken yala ba temiz mi? Daş yala bütün o şalsa.
1: Hatta ma o yolun ki ma kırvak o kırdaki gırvek.
0: Ha.
1: Gırvek taşlarından tatip almıştırıp çıraylık. Hel çıraylık taşlarından almıştırıp da.
0: Şunu ola.
1: Cuma lekin.
0: Cucan yolu koşuyorsun işte şunu da ravan diye uçurun her ana ya atıp da cuma. Andan bir kısım şoprala ama say yolu dalı heri dalan çürüp koyduk kendisiyle deydi cuma. Say yolu heri dalı çüşemem la deyip matavçı şunu da açacak yaptı. Abdurrahman gangındaydı silahını yakışım ki beni ayalım beni okumaydı deyip anlamaydı deyip. İrinmey bir tal bir tal hat yazdı deydi. O hatnım okup getişi ters cuma benzetti.
1: Abdülkerim Can.
2: Allah'ın da rüzgâr tuttuk, yol üstüde, mahkalık görüp, mahkutun, Mehmet Karakman'da görünüşte, hepsinde adrak yok,
0: iki yarın
1: tuttuk. Makul. Makul buldu.
0: İşken doktor hana ciddi kutkuluşuna aldı tosulup, mencem kızıl çırak yaptı, maşallah bek çıkma yolda, bek tosuluş bu atıdı, deydi cuma.
1: Hotem Peugeot maşını ürümçü nopos kılıp, kanda yötkeyemez, maşını üzemden namı da, ya, yavar yavar sende iltimas kılıp bulup, baramdok ya, bırak lan barısız. Çekmen soyunu, motorlu katlaş bastılarını başka şorunluğu bırakıp bir yerip lan. Ma ürümçü nopos kıpay değmel desiniz buldu.
0: Şikin doktor kanı aldı dike koçuğa kırı verip 20 saat bol diye çıkan mağatımız. Bek tosulup gitti deydi buna ver efendim. Şikin doktor kanı aldı da şu hazırlı.
1: Mıncının aldı. Bek
0: ama tosluş görü otu da.
1: A buğdu göçsü mü?
0: He buğdu göçsü ya. Aşk
1: göçülür. Lıklı maçın bak hocam.
2: Ooo
1: Cula'nın aldım tosulup da. Ne oldu ya bu hem taz keç kit tosulup gitti bu yolla. Ben bu ölüş gün taptanı kıptıken ben telefonu onu ole digenti. Beğsem yuyutup da. Üzen yusan bombam da minon telefonumda yumay desem.
0: Hatalık ben de mende hatalık bu
1: kalı da deydi o. Kiyin.
0: Kaçıla digenti kaçılmadım deydi.
1: Emin yuyutup da.
0: A telefon numarı ve iş yıllarını diyor. Hemen yuyutmam ya lahi kıydı da ya yuyutu da ama o maçtan bırak açık çıkırışına olsun.
1: Bir bir sınıma?
0: He.
1: Hemiden kıvadın ama.
0: He. He. Aslında sen ayalı aşında akıllı dem dedin. Kaçın yalnız lahi kıydı hep kendin andın yani içi öyle hep diyen de ki.
1: He.
2: Bir yıl 74.
0: İşlen kıp koyayım sen.
2: Aydınımızın başındaki cekemez. Çocuk.
1: Onda kosanlı kiyin öyle ki tıllamakan gaptıran lakayıp kas tıllayamay kasla.
0: Oş içip lakayını ne kıblı tıllavap anda yan lakayı koyatmayınız mı?
1: Heee. Ya buldu ki.
0: Mesela hombağla itip kası açmıyorsa hombağın evlilip lan anıkın.
1: Heee.
0: Anlık. Hombağda neyim hatalık şuna mı?
1: Şu şu.
0: Hı.
2: Aş doğuşan dense beni kan dostak mazak da fikir bulak kaldı.
1: He.
2: Aş doğuşan dense kaytırgan vaktanla dönme de defeter yerleri toksunla.
1: Doğru.
2: Bizden de köyüde olsaydım toksukoyduke.
1: Hmm.
2: Köyüde olsaydım toksukoyduke. Aş doğusun neyinke, yol verirgin toksukoyduke. Kaç sen toksukoyduk adına hayran kağırak. O toksukoyduke dersene. Kaytırgan vaktanla dönme de defeter yerleri toksuk. Kaytırgan dersene. Aş kaç sen aşı, hatalık reyeli toksukoyup kılottaş takoy çekse o reyeli çıkıyor.
0: Buldu, buldu. Ma alımcan tur taksiyim o boğdu köylü gebir kıra açıqıp diken, ettiken. Hazır açıqıp buldum deydi.
1: Ma obulcan...
0: Açıqıp kayttım de.
1: Obulcan bayamka nopo sötkede anlatımızı bir inekten berip. Aval 13.123'te iltimas kılımız deydi. Onun ondaki elektronluk arıqıp girdi ki. Onun ikin andın ürümçü gökyüklü oldu.
0: Makul.
1: Özünün namı diki maşına bu, özünün namı diki. Üzünün namı dike maşında şu üzünün namı kıl ya da şu ürümcü nopas kımakçı. Başkalarının namı dike maşında mez. Aşın oldum yine aşırı tımas kılıç ketemdi o ya ki anakımız.
0: Çuz uçan 05-14 mem avazı kuşur bir edigen topka kırıp boyunlar da kuşurlan yollapsız. Muşu şu muşu şekil boyunca.
1: Muşta kuşur yollusunuz buldu.
0: Muşun aşı yan tarafta da bastık avazı kuşur bir edigen yer ba. Aşıyan bir sıp durup lige kısınız buluyor bir edu. Cuma?
1: Ben fınçan cucan yolları taraf karapmağa yolun işte. Мен фунчандын жужан юлуга э. Машалла азыраак көпке деген учурлар эне аяп атыпты. Мен мо хакка зам бериштин коркмайман. Киришип алып алды. Ким о немишке кандай качан тоноган деп баштак чыгып муну.
0: Ислам талап туруп эмем силер зенни, жүрөкни. Никадылымда бир ишлагы какшак кетмейди. Рана айны учура карсам мен фенчан жужан юл тарапта аптыма булла бир кадар көп дейди.
1: А дуйынсын тепеп о шипи хас бадымны дуйынсын баданла. Duyunuz gibi sen okumaydı o.
0: Duyumdum mu? Duyumdum mu?
2: Duyumdum mu? Tekrar yakışmadan ürümcünün üçgünlük hava araydımdır. Ben yok sayın mısınız da?
1: Buldu.
2: Havanı özgeç var mı? Rahat.
1: Buldu. Ürümcün bugün gündüzden keçi keçi varlıkta hava uçuk oldu. Temperatura 28'den 40 Celsius'ye gradızlıkça. Ete hava bulutluk. Temperatura 23'den 32 Celsius'ye gradızlıkça. Ögüllük yayını Muşay'dan 23. Güne hava bulutluk oldu. Temperatura 22'den 31 Celsius'ya gradızlık çıkmış. Ne oldu ki hemen?
0: Şimdi.
1: Temperatura azırak. Yandaki ertesinden başlayıp sel tövben buldu ki. Lekin yağmur yok de ama. Olcu da bugün çıkıp yağmur yağdı. Katık yağmur yağdı deyip çıkırıp da.
0: Daha yüğü deyip de.
1: He.
0: Yağmur
1: var. Orutladım katık yağmur yağdı ki.
0: Karmayda azırak
1: yağmur yağdı ki. Karmayda azırak yağmur yağdı ki. Kütünde hava bulutluğundu ki. Ertesi çekip kalamdı. Andın ürümçük geyikçe bu. Bulutun küçüktü.
0: Kildi çokum cuma aşı yağmur çokum kildi karabiyo.
1: Yağmurunun küçüktü gep baştak olduken.
0: Kildi kildi.
1: Yağsı oldukça ürümçü de mi bir?
0: Yağdı.
1: Şar şar şar şar şar şar şar digen dek çoğ. Yağsı oldu
0: ya. Sımsım yağsın buldu.
1: Sımsım bamaydı şar şar yağsın. Sımsım sımsım yeğe vatkıl
0: navak. Adep duruvamam sen ekşitek yağmam du yağmur digen dep duruvamam.
1: Sımsım yeğe vatkıl navak şar şar yağsın
0: çoğ. Aşağı bir gip olsun ağa ekşitek yağmam du yağmur dep
1: duruvamam. Ürümçü gidigen rağur çağmam du onda şarılda.
0: Ben normal yaxşı buludum desiz mi?
1: Onda sımsım yağıp.
0: Amışlar tayin yok, işten tanışıp oturayla mı?
1: Şar şar yağsın.
0: Edil yekeli şimfonu açıcı kekıldı.
1: Bu tayin yok işmemiş o?
0: He. Tayin yok ama siz biz...
1: Yağmur diye mühim cuma?
0: Mehel kıldığım mesele mi şu?
1: Ubul Kasım.
2: Uşulcan, Uşengol, yakışırsınlar kıla. Kaşka şehrinin yolu sürmesen Kaşka şehrinin kaynak yolları. Her iş bile terap ravana.
1: Oldu.
0: Zinkay ben de taraflar şüncelik ravandaydı cuma. Rişit şuna uçurup yerip de. Onar Şenşin. Hıtım okumaydı kendisiyle. Dünya gün yol tosulup gidip, halık kolay sakçı boğun gittik ile Kızıl Çırak'ta şu yol ravallaştırdı. Yok, Cereyman'a uçuşmayız. Yolu ravallaştırıp kan
1: basın. Ya o mağın diye vakti, mağın yerimiz o vakti da. O vakti da mağmayı durmasanız bulmaydı. Böyle bulan.
2: Hıtım Pekloğ'un şimdi Ölümüş Pekloğ'u 180 gün. Ben ne var diye düşünüyorum musunuz? Zaten bu örümcü turist olmamız bu fazla. Aşağıdın sen gücünden bana bir şey yap. Aş turistlik sen gücünde yetiştiniz buldu. Sakta yemin etsin yetkep verdi.
1: Makul. Rahmet.
0: Kuanyuan yol etrafı da maşın şeyin yakıldığa ya bu sepiyerin la deydi cuma Muhammed Bey. Kuanyuan yol etrafı da maşın şeyin yakıldığa uğrunu bildiğe Allah.
1: Kuanyalı o.
0: Bir de peygam bulsanla.
1: Şomi.
2: Anda kılmayla, anda kılmayla, salak kılmayla, güzel kılmayla.
0: Biləldiniz mə gəpini?
1: Mən oxumadım. Mə Buğdukül yolu bilən, yəni Tiyançılı o bilən, mən hep Maşinxua Nəllo keçikə yol yığızda 4-5 qızıl çıraq boldu. Biz tərəfdən gələn maşınlar bir sim ötəməyə atdı. Şinxua Nəllodan gələn maşınlar sorab turub biz tərəfdən yeşil çıraq yansımı bir maşın ötəməyə atdı. Aldı tərəf tosaq tosa. Şinxua Nəllo tərəflərin lıq tosaq olğandan kən mayaqdımı kesib heç qandaq. Bolmasa hazır heç qanda ispat getməydi oy. Faqat kimlik vəsli bolayıl verdi. Yotkisi bolayıl verdi örümçə gəldi.
0: Sayfa raz uçur çıxmabdı cümü. Jonsan yolu xilə ravan deyən uçurunu yollabdım. Aldı uçurlarınızı qarab baxsam raz çıxmabdı uçur.
1: Biz kömək qapdıq o.
0: Vay biçar ərlə deyib ma ərlə. Nda biçarə deyən gəplə çıxmabdı. Deyəndə. Xotan birinci qoçsudu ki, elqi bazarda deniz məhsulatları var deyibdi. A tamaqını bək yeməyidə qanlıq uçmuş aşqazını tək şürtüb baxsın deyibdi mə. Çıxıb başına gəplər yizibdikən.
2: Salam yorumu çıxırıyor, sevgiler.
1: Yaxşım siz.
2: Yaxşım siz. Əlmə olun, filan, mərtən, ona izin gəlir, ona rəvan bolsun.
1: Oldu. Sabah yorumuz.
3: Salam, bir yer tutsuz. Qarlıq qiyas etkiler, qarlıq baş oldu. Əlmə olan qatilər, salam. Mən bu şu qışta şəhri yol tut var mı? Qarşı donlu da.
1: Qarşı donlu. Rəhmət sizə, rəhmət.
0: Rəhmət, rəhmət. Davamlı qatnışıb durun. Proqramlarımızı uçur yollab durun. Bir xətər yol yürgəyisiz. Qunyanlı tərəbdə oxumaydıkəmiz. Qunyanlı tərəbdə oxumaydıkəmiz. Çən zazəndi bir sıba. Ondinkin avu yətdədavan tərəbdə bir sıba. Longşan dəb. Aşıyadı yıllıq təşürtüş qısı buludu dəb. Turğuncan dəb eribdikən. Şinxua Nəllodan gələn maşınlar ötüb atdı, qızıl çıraqdan ötüb atdı, yeşil çıraqdan ötüb atdı. Amma Buğdukül yolu bilən Şinxua, ma Munavar əfəndimnin uçurunu yetkizdiniz bu musa?
1: Yetkizdim. Sol tərəfə əgilişdi, əgilənməy. Maşın bək çıxıb oğa çıxıb. Tiyançılıdan ma hani Buğdu yoldan kəvət qallar şu sel mağamay vetib. Buna ulan maşkin doktor xanın ambulatoriyanı aldı deyimiz şu bilən. Bıraqıl dostluq etkək. Lıqlı maşın ma deyib.
0: Ürüm çok güzel oldu, kıra yok ki, öcere de maşallah ki öpteydi, rişten uçuyor ya.
1: Az ısırarak ilan alırsak oldu.
0: Buldu anlayla.
4: 7. ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7. ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım buldunken yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğat qılındı. Teximi köp soğat, mukapat Hongxin Meikailongda. Adırsı Körgəzmi yolu 618-ci numur. Şinjan köşmü xəbərlişinin ailəm torunu işləsiniz, sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık kişiləri özərə tosalğısız telefon işə alaydı. Bir adam həq tapşırsa, bir aylık kişiləri bəhrəman bolalaydı. Üçxanılıq numurunu əstə tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleri haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
5: Şiltıvatkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızı bir kanç gittim deppemi geçe iyisada tutuval almaydıgan bulsa Şincan telgrafının okuguçla numarına almıştırın. İğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda sabahdaşlarınızı deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektəbdiki yeni turmuşunuzu başlan. San çəklik. Tezdin Şincan Telgrafının ticaret sağlığı bir ipi cirin.

0: kel aeroplan keldi demekçi mi olmalı? Sen canın taksi şuna demek çok şeyde. Bu şey taraf kilanla da çör yollaptı o. Can sazenden ve Hulyan karapmanganda ve Hulyan şan bir 200 metre kalan yerde sol tarafta aşağıda bir tekşürüş bon kütübadaydı Meryem Gül Hanım. Cuma rahmet sizge. Şerq aylamıdan karmaya şerq yol çüşü yegzi oğu burulup 100 metre manganda kuruluş bankasından yanıdı mı yıllık tekşürüş kalıdığan bir orun ba deydi. Hava bekisip gitip vardı o. Toksikilat bile ışık verip geldi kalla. Toksikilatla tutulan yerinin temperatürsü su koyup tövelletip andını tutup eydanla bomuz kolonla köyüp kalırken tünö gün oğlumun kolu köyüp sulu kapartko çıkıp kaptı. Dikkat kılanla deydim az Zümrüt Gül'e. Makul buldu.
1: A, su koyuyken dikkat kılıp koyun olucu mu? Toksikilat su koyun nokta beni.
0: Ha, başka yerler buzluk etmişsin hem de. Kolu köyüp kapırıp ketki de köyü gitip de mi?
1: Ağrı kızıp gitti de bek. Aptal tıkası çok kızıp gitti.
2: Andrew getip çıkıp
1: Yaşıma
2: Makul canım bu kınık yazıkında azıdan kaydı ba
1: Makul buldu.
0: Anda olsa bügürge baram siz?
1: Bügürge?
0: Ha?
1: Ya
0: Bağmam siz? Basın zımamdı.
1: Dünkülün bügürge rap
0: 7. ayının 18. günü Ürümçü'den bügürge beyvas tutuşuduğun avyası yerlerini yaz resmi içilip İşkicay arasındaki katnaş vakti 7-8 saatten 1 saat kıskıraptı cümü
1: Ürümçü'den beyvaslı bügürgül uçuduk ya?
0: He, bügürgül beyvaslı uçuduk ya.
1: Kolay yoktu mu? Kolay yoktu, kolay yoktu.
0: Andan Ürümçü şehrinin 2026 yılı adetki toluk oturum ekteplek okuş kubul kılıç boyunca herkes Türkümlerinin okuş kubul kılıç numarı çeki 7. ayının 23. günü saat 14'te resmi
1: evet. ilan
0: kılınadı. Evet.
1: Anıma Ürümçü'deki bu tört yol yakısıdaki vakitlik toktalıkla emelden kaldırılıptı. Dikkat bağlanla. Ürümçü'yeri Şömigo rayonundaki yığın körgezme tevellik rayonu Fınşan koçisi etrafıda çoğun tipteki oltrak rayonla köp. Abdumobil ekimini köp. Yol yakısıdaki vakitlik toktalıkla oltrak rayonundaki kereş çıkış eğizliği yıkım oğuşka. Körü sezimindeki körünmez rayon ve abdumobilla sürkülüp getiş kavipi mevcut. Növete Ürümçü şehirlik Kongan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı'nın Şömigo rayonluk çoğun atırtı Fınşan koçisi, Fınmin koçisi, Longtın yolu, Longpın yoldaki yol yakısıdaki vakitlik toktalıklarını resmi emelden kaldırdı.
0: Ürümçü'de tokluk ve ilspe tokluk motosikletler dair kanun kılap kılmışlan tüzeş hizmeti başlandı. 7. ayının 23 günüden başlayıp dostlar. Ürümçü katnaş sakçıları bütün şehir dairesinde tokluk ve ilspe tokluk motosikletler dair kanun kılap kılmışlanı unursal tüzeş hareketine kanat yaydırdı. Tüzeşten muyum noktası hem de köp kıl tokluk ve ilspe tokluk motosiklet tiplerine öz çıkalıdı. Yani bu kıtımkı hareketki tüzeş obikti devlet ölçümündeki ve ölçemden eşip ketken tokluk ve ilspe tokluk motosikletler. 3 çaklık tokosiklet ölçemsiz tüven süratlik 3 ya ki 4 çaklık tokosiklet ve kanunsuz özgür tip quraştırılğan toksikletni özçigə alıdı. Qatnaş qanunun xilaf və nömrə taqsıq çetişli qalayımqan qılmışlar qatıq təkşürülüdü. Qoğan qatnaş başqoruş tarmaqları nöqtəlik təkşürüb bir tərəf qılış bilan səyyarı çarlaşını özara birləşdiriş usulunu qollanıb, tətir yol yürüş, qızıl çıraqnı bösüp ötüş, qanun xilaf aldı adam eliş, tez sürətlik yolğa kirib haydaş, bexatirlik qalpıq kəyməslik avaz yağratqı orıntıb, ammaq parakəndicilik silish qatarlıq gəvdilik qanun xilaf qılmışlarını nöqtəlik aldı qatıq təkşürdü. Şunun bilan bilən nömrə taqsısı bulmusumu yolğa çıxış, saxta nömrə taqsısı işiltiş yəki başqa nömrə taqsısı esibiliş, biraq qılınğan nömrə taqsısını yötkəp işiltiş qatarlıq nömrə taqsısı çelişlik məsələlərini mərkəzlik düzeydə həm də saxta nömrə taqsısını yasay setiş, nömrə taqsısını elib setiş qarqəsib zəncirini çonqur qızıb cinayət kiçetilğanlarını qanun boyunca qatıq cəzalaydı. Quramığı yetmigənlərinin toksiklik minişini başqoruş tizginləş küçəytildi. 16 yaşqı toşmay turub toyluq velosiped aydaş, 18 yaşqı toşmay turub toyluq motosiklet yoki yenik tipdiki toyluq motosiklet aydaş qatti məni qılınudu. Qatnay saqçıları nöqtəlik yol bölgələrində çağırılıb təkşirüşünü küçəytib, qanun xilaf qılmışlarını qanun boyunca tüzəydi həm də şu quramığı yetməyən ösmürdünki vəsilərgə şu oquyatqan məktəbigə ümumi yuqturuş qılıb tərbiyələş başquruş məsuliyyətini əməliləşdirüş kaydəkçilik qılıdı. Şəhər əhalləri toyluq velosiped aydıgıçlarının qatnaş qanunun xilaf qılmışları yoki ommağı parakəndiçilik siliş yip uçunu bayqığan aman. 0991-312-21-22 0991-480-17-73-ке телефон қылса, яке үрімчі қатнаш сақчы вейшін омвей субсиді ке тармақ әтірәт башлықы қаз сандықыға инкас қылсы болуды.
1: Ойдақ кен, Хошын ауыса, ене алмұстаны ке ұшыры қарайлы, яқшымсілер, ясәсілер. Санфанго, шимал еллері, яне мүшу, Хыпинчау әтрапыдың такси шопырыз дәйті әмдейді. Ala kılıç numara 185-990-91-813.
3: Devamlı yol uçurularını yetkizip durmuz. Hem de dikkatli mesmularımızda bozsun.

алмайсыз, зерікіп кеттік деп учур беріпті. Анда һәм программаның өзінің бір белгіленген даирсі ба, достар. Мәсәлән, сілер белән параңлашыдыған, моңдышыдыған, күлдірдіған, сілер белән әң яқын аралықта тұрып мұлазымат қылдыған қатынаш программаларымыз ба. Бұл программаларда юморланы сөзлейді риясатчылар. Бір қадар әркін башқұрылды. Әмде башқа программаларда, мәсәлән, біздің ма программада саяхат орынларын тоныштырмыз, сілерге мұлазымат қылыш білән бірге, яна қатынаш ұшырларын дейқтанлағы сонымыз. Қанун программаларда болса, қанун тұғырсыдекі дилу мысалдары арқылық сілерінің қанун еңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің
programla orlaştırılıyordu. Bu programlarda yumru sözləb kesek sizlerce maskilemdi. Şuna programının orlaştırışıga asasen yaxşı görüp anlaşılan için dilimizden ümit kılımız. Hemme gülünün rengi uppuxşaş bolsa huzur biremdi. Meselən A programının xarakteri mındaq, Ma programının xarakteri bundaq digendek. Şuna düşünüp yaxşı görüp anlaşılan için dilimizden ümit kılımız. Hoşta dəbdu qaysı günü şunda könlüm geldi. Siz fakat külməmsiz, küldürdüğün gəplərini qımamsız Riyasetçi xanım deyip hoşta uçur yolla vədi cevap qaytırmısam mı? Şunun bilən məmə bir xilop qaldım deyip, ma programının özünün bir alaydılık gibi. Manda işləydiğən programında biz yumur sözləb külüb gəsək, bizgi başlıqla ma programının orbitisi mandaq cümü deydu dostlar. Şuna doğru düşünün ola. Onda bolsa dostlar, şundaq yıqımlıq naqşlardan birini sunaylıma. Dostlarının anlığız kep getdi. Lekin sal turup bir ilanlarımız batdi. A ilanını anlıb etkendin kiyin sunaylı dostlar. Şu ilanın vaxtı op kapdı. Onda bolsa devamlı uçurlarını yığıldıq. Meyle bir salat xanım meyle de uçur veribdi. Şu meyli. Andan mine bərimi dəbdi. Vay bu programının bək yaxşı görüb anlayımız da uçur veribdi. Əm də əmi programının özgü xas alaylıqı ba dostlar. Şu alaylıqı maslaşqan halda işləyimiz bəzi proqramlarda yumurlarını sözləsək buldu, bəzi proqramlarda məzmun asas qılındı. Məsələ, ayıldan anlaydığan nurğun dostlarımız var, maşında durub anlaydığan dostlarımız var. Biz umumiliqni asas qılğan asas da andın məzmun orlaşdırımız. Məsələn, ətdiyən üç kəşdiki qatnaş proqramları qatnaşdan yuqur bəlli məzgildə asas cəhətdən şopur dostlağa, maşına idaydığan dostlağa mülazimət qıldığan proqramma. Məsələ, yollarda maşınlar köprək bolsa, sizlərinin Muşu dilop qamasqınla üçün sən bir maşını köp öçürət bovatqa yolladı manqa vaqtda ancımınçə siləgi bir mənvi uzuq ataqlış üçün aşıxıl məzmunlarını asas qılımız. Başqa vaqtlarda ayıldıki dostlarımı silənimi uyluğan asasda siləgi mülazimət qılımız. Şuna hər bir proqramının özünün orbitisi ba, toğır düşünüş olan için dilimizin ümit qılımızə. Musacan dəbdu, Rısalət xanım alaməti sıxıy. Bəki sıx cümo da bu cür biribdi. Şundaq bəki sıxə, ürümçünün üç günlük avaray əhvalı qarsaqmı dostlar? Bugün əmdə ən sıx gün oldu gən, yuxur temperatura 40 səlsiyə qradus. Ətə ögün temperaturda xillam salqıllaş buldu gən. Ətə 32 cümo yuxur səy, ögünlükü 31 səlsiyə qradus. Onlab xoşub gətdənlə dostlar, mən mə xoşub gətdim, ləkin bugün ən sıx gün oldu gən, şuna çınq düşməzgildə sırtladıkı palitanlarını sən azaytib dostlar. Bugünkü sıxını ötküzü basanla ətidən başlayıb salqın buldu ki hava.

0: Daha çok.
1: Man, konu tiyavından şamalı ziyan kıp getip 3 gündün beri yakışı bulamay yürüyemen. Matak seydeydiğen dostlar bek uzun içi olmalı. Bugün hem de temperatura sel yukarı. Man, konu tiyavu bek uzun oturup kesek mu? Sel salametke ziyanlıkken çümün çava almıştırıp miyinla. Dep man kargay kızcı. Kargay taksi seydeydiğen kızcı da uçuru birip dur.
0: 2023'ün Veylan'dan birisi var dedi. 2023'ünki Veylan. Kaç kadar etrafı da buldu dedi.
1: 2022 Hawing'den birisi var ki. Muşunu bir bahala pegen bulsa dedi Rişat efendim bana. Evet koyayım bunu mu he? Kaç bul bula de. Bana. Anan iki mi Abdumobil'larını evet atımız Navada Abdumobil'larla ama uçurun anlayamay kalsanlar kaydı yolu sana buludu cümle ben bina çıkmay kaldıyım açınam kaydı bir bağla pegen bulsa depe.
0: İşte mi? 150 milyon etrafı da ma Lişan Abdumobil'larla mı dep yazıp siz. Bu Lişan'ın ki bağısı mesut Karapakayla Lişan'ın ki ma yeğenlerden bağısı yeğenisi kan yetmeydi kan. Konusu nasıl mümkün de siz ikinci konu nasıl mümkün? İkinci konu köşe oldu.
1: 150 bin koylağı.
0: İkinci konu. İkinci konu köşe ne? İkinci konu köşe ne?
1: İkinci konu kileş.
0: Yeniz kemiydi. Yeniz kemiydi.
1: İkinci konu köşe.
0: İkinci konu yaptım bu pazardan bir köşe
1: basıldı. Kusun yansıdan da bağımı da. Lişan bağımı da. Zira şu Lişan ile.
0: 150 bin ya etrafı da Lişan alım edin sonuç.
1: Ne cinci mi? Lişan.
0: Hene. Mine. Mine. Mine. Bilim. De bir ketkin de. En tövellerini bu şey 240 metri mi etrafı da Allah'la etkensiz.
1: Mesela Lişan E6'ın ikinci kollarını olmayan desiniz E6'ların ki.
0: E6'ın ki neçinci yılları kep kala? E6'da Lişan E6'ın ki neçinci yıllarının ki kep kala? 150 manga.
1: Tursun Can Usta'nın
0: bir anlatan sıra.
2: 2019'un şehidette 42 etrafı da. 2019'unki Audi A4'te 85'in 90 milyon etrafı da.
1: Kalendanın Jongpeis kanç bula etrafı da bula 2010'un daydı Tursun Can Usta'm. Evet koyduk. Cenab-ı Azatlık yolu yolları var. Benim hazır şunda ilham tutup gitti. Bazılar diyen bir şiirini silahı sunmak için deydi. O şiir Ali.
0: Bazılar koydu ufçorum ne? Bazılar koymaydı ufçorum ne? Bazılar nemiş koymaydı ufçorum ne? Bazılar nemiş koydu ufçorum ne? Bazılar gebe köşüp gittim. Bazılar gebe amrak. Bazılar nemiş ki bazılar bilmeydi bazılar.
1: Bazılar nemiş ki çüşük tamak yeydi. Bazılar nemiş ki keştecik yeydi. De biz otam diken tamış tamaklarla kaldıktan o şiir Ali mi? Alımcan evet koyduk çünkü andan ma Wulin Xinguang 560 aralaş minergelik nususunu yıl ahırı tektivilişini oylaşkan. Azıraq paranlaşkan bolsaq müş doğruluq. Yeng Abdumobil siti bağında qayıs pəsil ən yaxşı tallaş bola alaydı. Dəb yigi xavrin şuna uçur yola.
0: Əmdi müş yıl ahırları Abdumobil'ların bağısı cəhət azıraq itibar olur berdu deydu. Əmdi bək çoğun əməslikin. Özünüz yaxşı köyge Abdumobil olsa şəraitiniz pişpitlikən bolsa hazır Abdumobil'ların ki itibarları asasən digidək yaxşı. Məsələn bu yıl yıl ahırı bir Abdumobil siti olsanız kilər yili. Yeni yıl beşi yeni baha onun itibar kıp gelişi mümkün. İş kılıp Abdumobil seti varsanız bara bara hoş olduğun mesela bahasını sürüştürüp itibarını sürüştürüp hoş olamaysız. İtibarlılar bakan sır yakışıp git parlı kıran bu Abdumobil'ların iki. Belki keler yıl tekim yakışı oluşu mümkün. Lekin siz hazır maşınlık ihtiyacı da hazır edildiğin tutsunuz.
1: Yani
0: keler yıl alay diyemeysiz de.
1: Abdumobil'ların itibar bahanı nispeti şunda yakışıp gitti. Bahas muhabbet, iktidar, erkayız bir hatırlık seplim cahitim bulsun şunda yakışı. İstimalçıların asasen güdek emdilikli. Abdumobil bazarda maşını bekçi hop ketken diken bazma talaşqı inçilik hop qaldı diken. Çö qarsı oamış onun da peyzi muamış onun da yaxşı. Aşına hop qaldı diken.
0: Biz nim davatımız siz nim davat siz kim tanış qılıb.
1: Mən oylıqanlarımda dedim mi ma gəl.
0: Endi oylıqanım dedim de biz ma biz tərəf biz nim degen bolsaq şunu oylıqaş ya şu bundan söz etmə.
1: Cavab verib oldum aldı da cavab verib hop kəyindən an oylıqanlarım otur qoydum gəmdi. Mənim oylıqanlarım oturum qoyuş hüququm var qop şədə.
0: Onun üçün siz də bir gün hazır ikilənd bir obdan paralaşdıq qamdı ma yıl axırı düşsəniz əsal yaxşı lakin hazır avtomobilə ehtiyacı desəm ikinci qol avtomobil bazarlarda ma amış maşın.
1: Ya mən nokul aldı ma anlıqucumuzğa nisbətən lan cavab vermədim ma cavabını siz verib bolğandan kən andan kəyindən
0: hazır. Benim bolsa soğumayasam bola mı demediniz? Tursun cevap çoğun
2: olsun. 2015'deki şöyle yaptı 20.000'dan 25.000 kadar
0: 20.000'dan
2: 25.000 2015'deki şöyle yaptı 20.000'dan 25.000 kadar abi. 150 bin'a lisan alaydı kendinde 150 bin'a ülke tesire kop kaldı 165 bin'a kadar normal kilometre sağlamda tamamen parçası zaten et toplata aldı da 150 bin işi 160 bin'a atır abi.
1: Makul makul.
0: Oldu.
2: Şimdi o 150 bin kemenkli. 30 bin atrafıda.
0: 30 bin atrafıda oldu ki halen de.
1: Şunu olayım mı?
2: Şunu 20 bin kemenkli. Mayla kapkası 80'den 80'den.

0: Tokmağıyla top kalsa 100-105 bin katrabı.
1: Oldu makul.
0: Şimdi girmiş ol Vilanda'da 50 bin katrabı.
1: Bakle.
0: Şunu 19.2 CC depo 80-85 bin katrabı.
1: Oldu.
2: Makul.
0: Şunu 19.2 Audi A4 depo 85-90 bin katrabı.
1: Oldu.
0: Şunu 19.2 Şeyi depo 40 bin katrabı.
1: He.
0: Şunu 20'nin bunda yok kalsa 55 bin katrabı. He, bu
2: makul.
1: Anneci başını kayıp kalıcı mı? Atlap atlap yutmaya yapsızsız. Tursunca.
2: 6-nji kelin Kongtiyawda bekçik yürüp gettim tönögün. Şunu ulan kepter şorpalar içip
1: polo
2: yap sıklık kılıp oy onda mı sıklık kılam siz hem de hazır başkan ağzını içine koku atmadı. Kusturum bu kepterini az nimelerin sürüp kepter şorpası içip polo yap. Bunda adetki adamlar bundayız burundan kanki tutu cümle sıklık kek etkindin. Siz bu kızıkken siz o birden birden kememsiz.
1: Sancıdım şu kutbiye karap manga yolla bek koşuyon işte ravan kiyer dedi. Bek bek aşırı yedi dedikken bir işin kımısını taşlap dedi dedikken siz. Kıga vakti bek aşırı yedi dedikken siz. Şıkkıdı. İsmini koşmuş dedim. Yıllık mı kapatın? Vay can şireli.
2: Bana yazgan şiir kev.
1: Yerkenden kaçkanki manga yol yokur türetik yolda maşallah sel köpüşki başlap tol iki yolla ravan tozluş yok diye avuçlarına yerkenlik şey
2: bu sizde mezmoğu yok, yok hapiyem yokken yok fakat la işlem yok la işlem yok lan mı balken siz cuma
1: yok yok yok katil yok
2: şıkılıp şiir yazmen de özünüz kıynımağa o mağınızda bir kadın ayak mayak ışıltıp bu ne çarçıtıp ma ısıkta bu ısıktı bunca ola kalı ışıltem siz İğir kemsiz.
0: Salam salam Müşürcan Röşendil kandak ehvalan var ya. Salam hep sütunlar mı oğlum?
1: Yaşı yaşı.
0: Müşürcan Röşendil kandak ehvalan var ya. Koşanı aldı da oturup koşanın şamı tüketmişsin sana. Niye tuttum sansa ilgili bak sansa ilgili şaka. Koşanın eski yılan var. Çekil alır
1: Ha makul.
2: Fansayı sürülen fansayı kivilanlar
1: dedi. Ekşi maçta kekilam da. Baldı kılığa onu.
2: Oymay sol taraf kivamız çoğu ama kol köyse öyle iç gitti de ağırıp. Bezlenen. Evet
1: taksi şoför dostlar
2: mı? Ha taksi şoför dostlar çoğu ama kol taraf kima bir sol taraf kivaladığa mı da bir yan çilaba. Ba.
1: Korkunuş tıkamayasların iki yasla. Bezeler onların kivakını köz korkudu ki adam bu.
2: Aşlar kivasanlar buldu.
1: Cuma.
2: Şimdi ona memnun bu köyünüm aramağa çüştü. Ben 30 bin kağın işkime onun halindasını edeydi alımcan.
0: Hır bek şoför dostlar yol kevri. Elmas inıklar kavrısalık kevrüden sayılı. Beşinci kevrü geçir yollara olan karıştırıcılar salmaşın miktarı kev. Altıncı kevrüden söz aşı. Bir hafta turpan koyru tıkınızı bir kimin sene kumga. An yaşı gitti. Başı dar kınmayla. Açıkın için kesiniz oldu.
2: Makul makul. Dükkan açkaç radyo anlap huzurlanıp oturuyordu ben de. Azcan efendim. Hava bek sık sık sık de. Şu münevver efendim şuna hop kaptı. Bir gün içip toktap kaladı. Ama bizden sol kolumuz kap kara. On kolumuz ap bak aşında hop kaladı. Bup kaldı hazır de. Başka göğsünün tabiati ısık mı ya ki soğuk mu? Ben başka şorpsuna göğsünün ait büyüt edildi de anlığa dedim de bir salat. Erşat, Erşat şuna de.
1: Sıkı tep yavatı da
2: fark mı? Sıkı tep hem sıkı kılmız ne başka şorpısı içirirken o hazır hem de başka şorpısı mı diken tünü gün mesela Adılcalı'a bağın başka şorpısı aşağıydı mı? Karpurçak saladıken, şenyal saladıken aşında neslen silip mi kargan kılı müddetil kıp koyduğun okşaydı o ne? Kuvvet doladığun kılıp çoğuş okşumaydığun bir yer varken bir koca bütün başka şorpısı koçısı geldiydi. Adılcan bile Zühre'de.
1: Cübo'da.
2: Cübo'da şimdi de. Körüp
1: yürek dedim. Bir koca
2: Şimdi ola daven Miran Şavcı'nı aldığın maşalla aynı tayin köpteydi.
1: Baş kim o yıkırmışın ki hafır ne ki dağı var ki arlaşma indir gelik ki. 44 manum yaptı bağla pesin dedi Mehmet Can Pişcan. Bunu bir evet koyma.
2: Makul buldu. Ma Hüseyin Can 90 yaşlık Ömer Kam Ziyali Bova işkanlığa salam yolladı işkanlığa bilen körüşküsü bakıya ürümçek verip de kızıgın
1: katı başladınız. Vay rahmet cima rahmet.
2: Rahmet rahmet nahit hoş bulduk. O bulumuzu evetti bizge.
1: Ömer Kaptas bir Onda yağan yakımızın ha Ömer Kamdap koyun ha. İsmimizin mi tapamadı o?
2: Taptı o Rüşen'in de tapamadı. Aşkı meninkin taptı, sizinkin tapmadı ya.
1: Tapamay. Elik bir sıvatı dep oynayıp ütki dep. Yine elik bir sıvatı dep. Kaçan de ki minin ısmım dep. Bunda karak ettim. Dada vay bunda de. Dada de. Dudum da de.
2: Lekin karmak 90 kirgen de
1: kürün. Tapamay.
2: Ma emde 60'tan aşkan de kürün. Nimi digen titik royal. Şununda yakşı sezgür. Şununda çiçen.
1: Şundan mı test attı? O yamanlı mayıp mezdem de bu boğumuzdan. Бойылық
2: дедіңіз. Сіз азыр ұнтып қалдыған тұрсаңыз, азыр деген кепіңіз азыр ұнтып қалдыған тұрсаңыз.
1: Ой, бір кетім үземнің.

0: من özlem oturuyor. Sonra ne bari de bu özlem oturuyor kan cima ben bu.
1: Siz de onu tıkar değilsin mi? Şuna kese kızgın karşıladığımız nayet hoş bulduk bir imkaniyet bulsa. Sen tanıcağın yolu şunun da revan mı? İlham bebem sizler soğuksuz hep. Müşiriniz ilham birimiz maçireli. Şunla hem yer şiir okup yürüsünüz biz bir ilham verip koyup andır.
0: Sizki ilham bir iş katip olmayırken balıkken siz. Sizki ilham beğen sizler mi işte kalayım kan derslerini yazıp uya bir yerde işte okup söyleyip yürüsünüz. Yüzünüz döküldü.
1: Biz ilham verip koyup ançı mınçı soruladım şiir okup öyledim şiir okup ne yaparsanız şiir okuyduğun bu kalsanız kan da akılımız andın.
0: Bazı ilham verdik Allah'a var ilham verip medet verip onunla dağılık mıdan yapıp koyduğumuz. Bazenler vaktadılar mı aşırı yapıp koyduğumuz. O aşırı takutuk sözler yürüydü aşırı.
1: Şiir yazdım dedi ha?
0: He şu.
1: Kapıya ısırıp.
0: Kiç demir bir gözümüzge ve kulkumuzga bir düşman buldu da bu çıra.
1: Şunda oldu o şiir yazıp yürüp kesip ya bir anda şiir yazıp oh birinler ya seçlesler diktör ya seçiyorsan diken de avar kılıp bıçakdı.
0: Risalet Hanım dedi ama Kaşkani'nki Çavak Mellisi'ninki aldı muş yolda. Katao baş yorupsa çıkırdıgan aşkanla bekçe bek okşaydı. Abdullah Hoca benim maçtan bağlamay sile mıştak gel kılıp makul hazır bağlayımız.
2: Ama işte bu soruldu dedim, ben başı çörpüsüne kendi besin çörpüsüne kendi besle ha. Hiç de bakın bakın, mücadele persi ödüm tek adamdaki. Sokun ağa çörp. Az istek oldu başı çörpüsüne her koyu.
1: Ben şimdi hiç miyim demde?
0: Aşık alıp, öyle burun, öyle küçük vaktlarımızda bir...
1: Dükkeydi kan, çoğunluğunu giyipin kılattı.
0: Çoğunluğa açtık, geplerini kılıp, ben bağı aynı vakti...
1: Bir koyunu giyip etken de.
0: Kılıp kertmenini burç yapıdığım bolsa, ay bırçı bir yetişimde dediğinden 500 kilo 500 kilo topunu madyondan o döngü atıttım dediğim sen dediğin Allah var o.
1: Doğru doğru bir et onunla ama da nesini kötürü yitetti uçakla.
0: Aş yok deplu bak burlu mürgü mürgü yeplu varsak boldu. Aş kötür 3-4 kilometre kötür vapur yitutak. Bir halta nesini kötemey kaş o ballı de. Bizi tılaydı o işte.
1: Doğru hazır ki ballanın aş.
0: Ne kaçta
1: kaçta. Mağdur yok depe.
0: Şemsan kayıt kuyup bir eyle ama hazırım. Bu şirketin Allah buldunlar o emdi. Ben Abdullah Hotel namaz gibi bir ansanla andın bu adamın hakikati açtık adam fikirlerini bilerek istemem ne?
2: Başı çörpüsünün besi ama işte kusur oldu dedim ben başı çörpüsüne kendi besi çörpten kendi besle ha. Her şey bakın bakın mücadele persi ödü tek adamdaki. Sokun ağa çörp.
0: İştah yap bana.
1: Haa.
0: Ne kaşı? Meğerimizdeki.
1: Şu andın aşı közünü el çıkarıp kumru kömülüp yürüydü andın.
0: Şu. Garbi taşkı aylanma cennetin şimalga ravan kıyadı gafçanın şireliye verip de.
1: Makul buldu. Rahmetçim. Aşkı adam hava ısıp gitip vardı. Konutya başmasak maşından içinde oturgul bulmadı. Konutya onu ziyan kıldı da başmasak ısık ötüp kaldı cümo. Ne çükünken karap yakınladı. Bir iki gün üt gitudu. Ma o sıkıcı bir iki gün deyken üt gitudu cümo.
0: Üt gitudu.
1: Ürümçüdüm temperatura kılıl tövelleydik ya bugün.
0: Ondan sonra kolcu yağmur yağış başlaydık ya bugün.
1: Siz bir salat yapıp okudunuz mu?
0: Bir salat ko.
1: Rişat.
0: He Rişat, Risalet hep okudum ben. Risalet mi gidiptim? Ne? Yani ken o? İsmin ak bir karmak kaç Risalet hep okudum gittik.
1: Valla bakarsanız Risalet teklam körün gittik ama ismi olsun çoğu şu an. Biz şimdi okup koyup geçiyorum.
2: Koşul canlı, beni doğumdar koygan bu tadı kamışıkçı.
0: Neyim dedi dedi?
2: Buyum iki doğumdur doğumdar. Tadı bela istimçe, bu ismi koygan bu tadı.
0: Neyim dedi?
1: Oşurcan'ın ismini Juan'da deyip koysak hop ki boyu yigiz oğandı ki deydi. Siz kaçan köyde olsun Oşurcan'ın boyu ne?
0: Taza... Siz bek baka mı? Ben bek yigiz görür gerken bozsam.
1: Bir de 70 adamla yigiz deyip siz mi?
0: Kızlık mı siz? Taza doğru emez ko. Bunda mı?
1: Doğru doğru hatta o doğru emezsem siz yigiz görünüp siz ama onu boptu.
0: Kızlık ya siz.
1: Kırgan başkalar yigiz görünüp siz mi misiniz?
0: Ben neyre kaldım.
1: Erlağı kıl uğur boy kildim da karmak kılıkı paka oğan bilen karısı ikiz. Ya paka körengen bilen ölçüsü ikiz çıkıdır aslı oğra. Fınıyın ey 8-2024 nın daydı. Muşu aptomobilini bir bağlap egen bosa daydı. Tursun Cihan Sultan evet koyduk. Andan abi bir şık aptomobil doğruluk söz epesken diyen tesiz ne?
0: Kaç kaç.
1: Mesela...
0: Tursun ya söz epesin.
1: Aşın bir söz epesiniz bu ptike Tursun Cihan Sultan kolay köysanız. He? Mesela Wuling Shinguang 560 kaç spesyal situasyon yakışı depti hem de onun koğuşurcan 20 yat cevap verdi. Aşını bir toluklu mu kaç
0: vay lazım bu saklamaya hazır bir seti verilen dedim.
1: Şuna dedi
0: ya. Yakışık ögen bozsanız hazır seti verilen hem de yıl akırı deydi o köpünç kişiler. Hem yıl akırdım olaydı bir itibarlarından bulup gitişi. Bazı abdumobullarını dayan. Hem de seti ile astı boğan. сетилиши аз болган бир кысым автомобилдардан жылдык сетиш вазифасын орулаш үчүн ыйыл акырда азыраак бир итибарлыгын жыкыраак кылдыган мындай согаттарын жыкыраак сатыдыган сетишин илгери сурдуган бир фаалиятларды кылды деп мында дедим го.
1: Анда ма чириниңки жету лишин 7 кишилик машина тогурлук мазырак сөз айпаган болсоңуз дегенде турсун жан устам.
0: Макул.
2: Терезе тутат ушулдер ушенгер кадрак алаган аттыма жол үстү
0: бириши.
2: Ben nengine gülbazırdım ben bu sırada yem en yeni yeme aldı gelin yollara var değil mi?
1: Nakıl. Yücünge yollarımı koşulun işte maşallah sel köpteyken tozlu şey yok diye uçurun en Nurus'ta mevatıp da. Sizlerin mehallede.
0: Tugun ildin bir sıvaka 2020'nin ki bunu mevatıp koyduk. Özel gavet yuttuk bunu. Tursunca gavetimizde. Hazır Tursunca gavet eyle. Tugun il 2020'nin ki Tugun il. Bir bağlı pekan
1: basit. Siz kandal sesleme o adam ne?
0: Biz ne gidiyor ha? Bildi o, emin bildi.
1: He?
0: Emin bildi, bildi yürüydü kantosak.
1: Yok, o biz normal geldiklerini bildik ne?
0: Siz normal geldiklerini mi?
1: He?
0: Yok, biz normal geldiklerini değil mi? Bir dakika mı? İlantra, şükümün 21'nin ki bir İlantra maşınısın bir sıfat. Pulga yara mıydı? Yaraydı pulga.
1: Yaraydı he. Sırak yarar hem de. Kani bir evet koyaydı bir bağlı pekansıncı mı?
0: Lekin ma yilantining ki bahosi misal tushib ketgan mashinalarning ki birchi shunga digina. Ko'ngliz yerim bo'lgan bo'lsin ham juma evet qo'ydik. 2021 ning yilanti.
1: Bu yerda ma baholavat qapti mo bular cho'qim ash pulga sotadigan bunda avtomobillar emas juma do'stlar. Bu ne yilqi ne qildi? Ma eng pokiz holatda bozor bahosi deb turib. Baholaydi.
0: Ondan ma
1: model S-damda 2016
0: Lavida dedi.
1: Mushuni bir baholab bersinlaydi juma tursin jon ustam. Evet, koyaylı kanımına.
0: Lavida, bunu evet et o. İşte ben o yetinden bir lavida çalıyorum. Şu
1: neyim tamak hissen bula, sık tamak hiç hoş yakma hatı dep ma.
0: Çıştı mı?
1: Ez ustam.
0: Çıştı neyim insan zolakin tamam de. Kaç buluk yesiz?
1: Ha, sık mayıl yemsiz, soğuk mayıl yemsiz, korgan tamak yemsiz, kormagan tamak yemsiz.
0: Lekin çoğu, bazı bir aşkanla bakken, şunu da salkıncı mı? İşi kırsanız bakın.
1: Ay hazır aşkanlar bütün kontiyo içip
0: diye şunu da salkın. O öyle işi kırıp nimel yiyseniz bu neyle verdi kanca ter. Bak doğaptın bunu boğurtayım mı deyip ay toktap duruyor soğuk oğan dikeyin deyip kaldı kendisiz.
1: Aşkan
0: mı? Bazı aşkanlar işte alıp gitip de.
1: Aşkanlar yürü atam siz bilir misiniz?
0: Tünün baba mihmalarım bek salkın ki.
1: He.
0: İşte ki salkındaydı kanca.
1: Şükür ötküzü etip en beyran beylik yegeli.
0: Var mı?
1: He.
0: O yüzden yakışık oradan nesini tepasam aşkanlar zihir ekip. Karımı gıdık hüküp etki yavitim ben bunu
1: Şu? Abdum Rayonluk Sungay Keselikleri Doktor Hans'ın aldığı maşallah ne ait köp ama tosluş yok dedi. Mehmet Pişan.
0: Ma başkanın kıyını ısık, güyüş soğuğa, kıyır keptenin güyüş ısık bizim dep. Ama keptenin dep de hem de.
1: Kıyım canım bülüp taşından.
0: Baş kepte uşkan boz bir kıl oldu ki, uşmağan boz bir kıl oldu ki. Ama ola açtı dedi.
1: Kuşsu soğuk demdi o, ışıkla başına dedi o. Soğuk hukuki tutu dedi o.
0: Vay tehe.
1: Kuş güyüş soğuk olam da aşına alganda.
0: Bu soğuk doğruluk. Bana en ilik tesir kıkan bir kepa için dep bireyim ben.
1: Muz ısık diyemem siz.
0: Muz ısık. Muzcu ısık ya. Muz. Tolu muzuyla hepleşke adamı ısıkıp kalpukları yerilip gezbağlar birden bu kitledik ya. Onu ot soğuk ya tonurduk. Ot vağı ot.
1: Ay ulan oz kebap soğuk olamda.
0: Kızlıkta 500 liralık diken de bu.
1: Kebap soğuk olamda şurcan. Doğap ısık olamda.
0: Ben akmadım. Şıkkıp açlar dedi ya muz ne soğuk dedi birse. Onda ot ne soğuk dedi.
1: Muz
0: ne ısık dedi. Açlar dedi.
1: Şu ben maşından şunda hayran kılıp. Vay, şu acayip hayran anlap bakmağın da ha onu.
0: Sağ mı?
1: Uyuyacaksın aşına depesen biz ne uyudukiler. He aşında uludu dep şu dedi.
0: Ula büldük yedin ha, bülüp yaptık yedin ha.
1: O bülüp bana depimi beğenmeyip tükiyordunuz mu?
0: Kızık.
1: Ben aşı nemini bülüp alsam aşı dep iriş kaldırayım hem aşına dep bülsem o aşı bana
0: depimi beğenmeyip. Burada sığa içip kesilem ot kaklansı olam değil mi hem sen daha ot kaklanıp bense.
1: Uçurla karayla.
0: Makul. Dursun canım bana.
2: Şuna 21'nin modülü çıkması 110-115 mikrodur abi. Şuna 17'ninki Lavida adıttı 30 mikrodur abi. Şuna 16'ninki modül S-adıttı 80 mikrodur abi.
0: He.
2: Şuna 21'nin ilantara adıttı 50 mikrodur abi.
0: 50 mikrodur abi. 21'nin ilantara köylü bak yerin bu kitabında pek yollaptı kendisiz. 50 mikrodur abi oldu gücüme.
2: Şuna 20'nin kulde ilantara 80 mikrodur abi. Şuna 24'ninki fuyun eybadatı çirin ulaşırken bu 55-60 bin katra bu.
1: Makul buldu. Vay bu eslemem yamansız hazır uşurcan mehalesindekilerini tonup ütüp bilip hazır hem benim mehalemdekiler ütüp size.
0: Hoştak.
1: Acayip bildik ne?
0: Kulağını kanda kanda.
1: Kulağını adamlar bilmeydi. Kan işlerini bilirdi ki bu adam sizlerin mi? Biz ne mi? Kim var? Kanda lakım var. Başlangıç bilip boptu bu bala.
0: Kaysan lakımını bilip boptu.
1: Doğru.
0: Ne mi? Ne mi?

0: Bunu sorma.
1: Her evetle yapınca mevcut bir gündemden duyduğu bulaşırsın şu program korup inşa etmiş bu talepleri binaen analizi istiyorlar. Yaştır bağlanmış.
0: Yaxşı. Özün olsamdan tuğdunuz mu? Əu, tuxum bilən şoxolunu qorub əssəniz, mifən qısınız üçün dəm asan tez pütürəz.
2: Obama ki ya.
0: Ana
2: Bomay
0: olmayı.
2: tuxum bilen çoğun tıkırıp tık. Lağmenin üstü sep yerine sep çö. Yedirgan bolsanız. Oho lağmen lağmen bulam da
0: Ay, tuxum bilen Cusay'ını qorsanızın buldu lağmenge.
2: Vay Bomay ki ya.
0: Buldu,
2: Vay.
0: Cusay'ım yamın emez buldu.
2: O lağmen lağmen emez teklam işkili. Bir kıllı bu kaldı ki. Onun suyu mu tazı lağmen kemeydi ki onun ki.
0: Oy
2: O
0: siz
2: tuxum.
0: dimda tamaklığa
2: Onu çö
0: kalkan.
2: tuxum sevilen açtak nam bile insanız bulduk ya onu çö. Ben bunu da ne yapıktım. O lağmenlerinin ki mifellerinin üstü
0: Şokul
2: sep.
0: çöp kısaladı o mesela şokul çöp
2: Ha o
0: aşkız
2: şokul çöp ayrım ki.
0: tamak kıldı.
2: Ya onu geldik. Lakin lağmenin üstü ki onda tuxum bilen çöş. Nemin lan korup lan üstü sep yiyseniz o
0: Oy ama şuna yakış
2: çıkılır.
0: görüp yedi Allah bağım diyor.
2: Yakış
0: Ne
2: görse
0: sizin
2: yakış
0: o
2: görüyor
0: kadar
2: versin. Ben yakış
0: alışkın.
2: görmeyme dedim ben üzerimdekini dedim.
0: Sizden yakış görmeyi de nesiniz, yakış kırdığı nesiniz diye cıkken cümle o
2: Ya
0: şeyden.
2: o ayrım bosa buldu ki hem bir nam
0: Ben
2: bilen yumuşak
0: cılamcık
2: nam bilen
0: ters yakış
2: yiyseniz.
0: görmeyi size iyi
2: Lakin
0: oku.
2: lağmenin üstü sep lan aç bir sevilen yapıyorken aç kılıp. Bamaydı ki o.
0: Bakmak ters balıken siz cümle degen bilen.
2: Onun cola memes tuha hem de.
0: Teske, rast teske sizin bakmak.
2: Hem de küçük vaktimiz var artı talep koyamaydık. Niye yemez şu niye amal yok.
0: Ne?
2: Yerde de kırıp bakırıp gel kılıp oyundan kılıp.
0: Çağda apımız neyimiz yüz kez şunu it etti, o etip başında aldığımızda kez
2: Ya
0: yedik ki.
2: aşlanın çoğunluğunu küçük aş. Neyim yigisi var şunu yedik. Şunu da bizim taşın yedik.
0: Şunda ama suyu kaşık amrak değil, suyu kaşık değil, olat değil.
2: Oğuz küçük vaktimizde ne yapmayı? Çoğunluğun sıra hazır. Basak, muşum bala mana kamrak tabi etirdik ya deyime. Küçük vaktimizde itmemeyi.
0: Hem de kadrimiz geldi ulan. Hem de o kançıl it
2: Elə
0: puluklanan bir
2: ki,
0: daha esli
2: bana da çeken bazı
0: gelmedi
2: anlaşılırımız belki ne hikmet mağına biz daha
0: diye.
2: yezi çoğun oğan emez mi? Roşen Gülmü yezi çoğun oğan, ben mi yezi
0: Hı-hı.
2: çoğun? O yezi demde de kançıdan aldıraç vaktılarda
0: Hı-hı.
2: doktanma balam bu amrak ne te deme aşk kuas kosak obdan toydugan
0: Hı-hı.
2: tamaklarına unu ustuk cansanı cek
0: Onun
2: bir
0: üstü o birden
2: oldurgan bolsak
0: ikiden bal
2: degenim.
0: emez. Üç dörtten bal oğandı ki o
2: On neçe
0: hemisinin
2: adam
0: digini
2: hatalı iş
0: etki
2: oldurgan bolsa o.
0: olmaydı da o çağda.
2: O. Biz gidgen bizim tek beyaz unutu kalta yedin mi? Dep. Sen çoğu yedin mi? Dep. Bundan sonra koyduğa yerleri var teki. Demek aş beğen beğenmeginin beyaz unutu kaldı. Toydun mu? Dep. Yedin mi? Dep. Ya yedim. Dep. Tügeyi de şuna mıydı. Ama da. Şuna hem de ma beyaz aileler maske mesele mümkün. Ma gitmiş şuna hem de. Abi biz maske edilen anlaşılırız. Ha dep. Kilip ana koysa ana. Mi mana hani kıra? Üç çoğun kakalı dep. Tırlak etme Allah yine.
0: Rız.
2: Öyleyken hazır anlavatkan bozsa hazır. Kilip anlavatkan. Rası ha dep.
3: Şunu 18'in bir yerde tam diyen de 30'un 35 bin kadar bu. Şunu 17'deki Rumlu E6'da 10'un 15 bin kadar bu.
2: 10'un 15 bin kadar.
3: Şunu 16'daki Model S4'da 80 bin kadar bu. Şunu 21'in Model Supra'da 110'un 115 bin kadar bu. Şunu 17'deki Lavida'da 30 bin kadar bu.
2: Hocam gel.
0: Lavida he.
2: O programımız Allah'a kolluğun talep kavurlanıyor he. Bizim bu programımızda Ürümçeri, Çinhua, Canıbı Yolu'yu çalışkan Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyesi alayı talep kılan değil mi?
0: Trik ve trit tıklarını bazağı sağan trit halkıra soğut çek şirketi alayı da talep kılan. Her kanda vakitte keyfiyatınız ne mukum bir hıl haleti tutun.
2: Ne mi?
0: Müşüne bir işle buğa vakitte.
2: Onda tayin yok adım emez mi? Hoş olduğa aşk, hoş olduğa aşk, kapılaydı aşk, kapılaydı aşk, hayran kıldığa aşk, hayran kılma. Şıkılıp yıklaydı aşk, yıklaydı aşk, yıklaydı aşk, yıklaydı aşk, yıklaydı Her kanda vakit bir hıl. Ondak maşin adam dek edip emez mi?
0: Keyfiyatınız mukum bolsun.
2: Mukum kımayım hemen. Keyfiyatın.
0: Emes aşındak ne kılın?
2: Aşındak ne kılın?
0: Dek aşındak.
2: Meydan adı geldin.
0: Çaltakşıp.
2: Çaltakşıp. Çaltakşıp kılınmam mı şu an?
0: Hoyançı darat yollaşında Raman deydi Abdu Efendim'den uçur he. Da iğir bir sık bulmam da.
2: İğir bir sık bulmayım hemen.
0: He?
2: Bulmayım ben kız be, eğer besik. Nimte, eğer besik ha? Açtak, açtak bulmayım.
0: Bana su vakitte soğuk bir kıl camacı ise yaman tetiydi deydi o adam. Hem soğuk hem bir kıl açık bir kıl peyze deydi.
2: Vay ağzı başlarını korup kalpıkları teatro yürüyü dedi ki o camacı ne demem.
0: Hey ahu nimi de bana sertemge basanlar camacı miyem ba. Aşını yapıyorsun lan fakat bir nesi yoğun hakem ise.
2: Kız dedi ama aylık ya.
0: Camacı unutucu olan ben meskut siz tazı ondan yavak akşayız. Hacı onu sel cık sevetken yavapsız.
2: Hoyancı taraflar diyorlar ama ki sertem bağma.
0: Bağ sertem camacı mıyım bağ.
2: Oh.
0: Okumam siz mi?
2: Onu okumayken ben Nurumiyan'la içip geçkice. Hoyancı taraflar diyorlar ama ki diye avuçlarını
0: Abdullah'a verdi. Nurumiyan'da kim o bir 6-7 kıl, 5-6 kıl turbacı mı? Şu birini içeyim hemen. Bir bağın da birini içip yakın.
2: Hmm.
3: Şu burada takıldı onun resmi şu, Nelson'un şu, Lelam.

0: Ondan sonra maşın çıkar. Fırmaki kurulaksama çıkacak.
1: Lallan poğa
2: ha makul. Makul buldu. Yinçen yoldurmuşun da ravan diken uçuruna erişte ve atıp tutucu mu? Ma ölüm şehrine kelgüs üç günlük avara yakvalıkında oldu diken de. Ma üç gün içinde manda oldu diken.
1: Bugün bürkü ısı varsa.
2: Ertedin başlap anca sketme diken.
1: Ya yakşı oldu ki.
2: Bugün hava uçuk 28'den 40 bugün cümü dostlar. Bek ciddi zörür işin lağımsa çüştü sırtlak çıkmışsan lan buldu. Ert hava bulutluk 23'den 32 celsiye gradus kıca. Müşahinin 23. gün hava bulutluk 22'den 31 celsiye gradus kıca. Demek ki temperatura hılılı kendi genişlikken. Ölüm şehirde hem de. Bugün ısı kutup kalmışsın bek.
1: Dikkat kılın lan çıkılıp he. Bak dikkat kılın.
0: Sıfırda takıl da havanın arasını şu Nihaz modunu şu Lelampoğlu'nun işte maşır çıkı. Bir maki kurulakta mı?
1: He makul buldu.
2: Makul makul buldu.
1: Rahmet.
2: Mehmet Ali. Bir maşın turu yaptı.
3: Salam bir izleti tırtın bizim dükkan kersonu. Kolsonun la. Yüce bek denen. Kolsonun. Şunda iyislik. Açıklık. Kıbı.
1: Qovurğu soman.
2: Qovurğu soman deydi aşı. Qovurğını çanap durup etken.
1: Qovurğlaqman dep birlaqman batıbek oqşaydı.
2: Qovurğlaqman mı?
1: Hazır yok bu. Qovurğlaqman dep birlaqman batı. Burunmuş tozcanı buraşqanda batı çıxıb şonda mı oqşaydı. 15 gündür ber.
2: Ha.
1: Yeytem. Gündülüysəniz pulunuz yetmaydı anağa.
2: Va belik niç gündür bir yavatsız qo?
1: Hazır degenə o. Yamam ketken eme hazır degen
2: tamam. Siz maşı maşınız çıqqan günülaş sırt tamaq yeyskenə?
1: He?
2: Uda hep tükün yap anandaki öğlendin. Tamam yedik.
1: Aman tükeydi dana onun da yedigan yavi tip tük tük tük etmem de. Süçüye yollar mı koşuyorsun işte yollar ravan ki süçüye yoldu ki gaz kaçırlaş ponkta da normal gaz yuratı da. Üçüretti maşallah yok ki edige uçur nur eve tüptü.
2: Bir iki gün bazadın kırmayır ki ama aşık.
1: Şu.
2: Şunda maş. Yayken ayrı durumda iş her işe karap yanışta yollar şunda ravandaydı. Badam taksiyle uçuyor ya.
1: Mahmutça. Ha, buldum makul rahmet.
2: Makul makul buldu rahmet. Bahtiyar efendim rahmet sizge cümü Bahtiyar. Efendim demeyi çoğuma hanım efendim biz bezle tutmakullan dedik. Könlü ki kaldık hemen onca Allah çoğunmuşsam depçü.
1: Yok biz çoğunup gettik hazır çoğumda. İşimiz biz onu çoğunup gettik hazır mı dakik.
2: Daz Bahtiyar rahmet sizge cümü.
1: 10 yılını aldı değil misin? Arka açı değerli versiniz bol ili örtü. Hazır bulmaydı da.
2: Arız.
1: Şimdi biz onunla kıyırgını tenviren.
2: Ben bir tembemey, bir neyim bombadı? Şöyle şey tembeyirip, şundan omdan, şunun işim güçlük, omdan yaşadı mı?
1: Peki siz mi hiç hareket ettiniz cuma aşı? İnsanız da olsun. Çiçin dümbürsü var ki mi ya da? Çiçin maşın dümbürsü var diye de. Yılsanın yine evet mi?
2: Burul toka yolu yollar hemen. Ben burun çoğu uygu verip tamak yemsem apamdan aksi uğruğu sep koyattı. Uğruğu da şokulu turup herkıl köy tatla bağıydı. Hazır o apamdan aksi ne anca yakışı kömeydi mi? Kömey mi?
1: 2019'unki rüyce maşını bağlayıp bakan bu sanlar dedi.
2: Siz mi? Şu burundan tamak yemeği cidel kılattık ama şirali köydünüz mu?
1: Gelmek sulap koyattık
2: ya. Gelmek sulap koyattık ya. Çoğun da dese. Apsının aksı şu. Üstüne kılattık ya. Şunu lan.
1: Ondan çıkırıp etken de bunu gelmeden. Bu yaşlar uçurum.
4: Sıvıcı ısırdı mı? Hazırcı. Sıla
1: tanıdığına mı? Açıp çıdap kılınlar mı? Neydi? Kımıldı. Sıla
2: tanıdığına mı? Azırcı. Sıla tanıdığına mı? Açıp çıdap kılınlar mı? Sıla tanıdığına
1: mı? Çılap çıdap kılınlar mı? Bir suzgülüm anlıktan bölümde.
4: Kımıldı. Kımıldı. Kımıldı. Azırcı.
1: Sıla tanıdılar mı? Asıl çıdap kılınlar mı? Çıdap kılınlar
2: diyelim. Sözgülüm aldık dedi. Biz sözgülüm aldık dedi. Sıla çıdap kılınlar sıkta. Dip onda az. Kosak tamakın ımdan yap. Onan dikin oynan cümü. Söz sıkı tüp kalmışsın bulamdı.
1: 12. oturama Sımısağıt etrafı Sanfango yolları koşulan yer yollar aman ki yerdeki avuçlarını güzel hayat evet.
2: Akıl bu da.
1: Tursunca bağla bakma şalın.
0: 2019'daki Rüzgüdü 65 bin kadramda. Şuna takılın ki Volvo 1.8'de 10.000'dan 15.000 kadrapıdır. Şuna 20.000'dan Çahan Yunyi'de 75.000'dan 80.000 kadrapıdır. Şuna 18'den Biyadi Tam, Diyen'de 30.000'dan 35.000 kadrapıdır. Şuna 17'den Rumlu E6'de 10.000'dan 15.000 kadrapıdır.
2: Makul buldu rahmet. Andın 2015'deki Langdong'dan bir sıvakiye dursun Can Ustam. Muşun bir bağla pegen bu sahadaydı. Evet koyduk. Evet, apıraydı gen yurttan tönüğün kegen idi. Ballarım

0: Hayvanatlar baksak verip oyun tüpkeley degen ürümçide kayadı ki hayvanatlar baksak verişini ukanmay kaldım. Şun bıladık Allah bir depegen bozsanla. Hakiki hayvallar köpeğe verip gelsen bolat dedi İlhamcan. Hem de hakikiymiş çoğun küçük uşak herkıl hayvallarını körüp gelmen deseniz aşu.
1: Tiyanşan.
0: Tiyanşan.
1: Yavay hayvanatlar baksı.
0: Hayvanı yavay hayvanatlar baksak veriyen. Eğer azırak mında bir müşki yıklarını körüp gelme, üzgüç bir hayvallarını körüp gelme deseniz ma su üstü baksıdı mı bir hayvanatlar baksı ba?
1: Hey, onu balların aparam dike?
0: Balların aparır dike?
1: Ay nim kapırın ha şu, tiyanşa yavay hayvanatla batsa.
0: Ama su üstü baksa kapasın buldu. Su üstü baksa bir hep aşı hayvanatlan körüp olgan dike aşağıdaki oyuncuklarını oynayıp makayın taraptı ki çö. Şıçı o taraptan kırdığa şıktın kırıp aşı. Ayan buludu olayken uyada ama şu bilet ne bir gün balır tuğrudan alıslak ya cümü. Anım bir körüp yakın.
1: Şıkıp ilamca ben dediğin gibi dep koydum sizge.
0: Hem aya ıssı kavuşucan digen ya çö. Sıkı
1: emez, onca olam emez hem de.
0: Sıkı aya ıssı. Onu da ma su üstü
1: baksa bir oynamadı. Hava yakşı oldu.
0: Su üstü baksak bir yerine? He.
1: İşkılıp ilamca ben dediğin gibi dep koydum. He, ben aş... Kenşen yavay hayvanatla baksak
0: eğer ben aşağıya bir yerine diyen bulsam su üstü baksak bir yerine de ettiniz
1: ya he? Demektim aşağıya bir yerine de ettim. Bu hazır hayvanatla baksak bir hayvanlarını görüp gelmezsin. Lık lık hayvan bayağı gibi başlamaysız.
0: Ya hem de o ya da su üstü bak balların apırıp oynatılgan dike oyuncukladım oynasa değmen koy hem de sıktı ayağı yürgenden.
1: Omda oyna aşağıda.
0: Omda oynaydı he?
1: He, İlham Canan'ın bir ay biz piştim somaydı onu o da oyuncu
0: etmedi. Oyunculuk mu bu ketmez al niması. Ta sen biletler bakken mi başına asın?
1: Ben meyliyim sen. Suk. İlhamcı aşkı dediğin gel dep koydum ben sizge.
2: Sihir maçın dızalıç yok. Bahçe sütüp tepti.
1: Mağdur.
2: Gelsin tepkacık buldu.
1: Bıra anlaşımız gibi sihir maçını gerekken tok. Şu o sihir bamdı.
2: 2015 için Lahmanat'ta 20-25 bin kadar abla.
1: 20-25 bin kadar.
2: 2019 için Rüzgü'de 65 bin kadar abla.
1: Makul.
2: 2019 için Volvo 48 bin kadar 10-15 bin kadar abla.
1: Makul.
0: Şiilu koşulun işte yollar avanken de edilir işte. 2012 yılının 7 kişilik hallende adam birisi baydı. Kaç pullak yaraydıgan da dedi. 2017 yılında olsa...
1: 12 de.
0: Ha 2012 yılının hallende. Evet koyduk dursun Cavus'tan bir bahalı ve sanız.
1: 35 bin kadar yaram ki.
0: Ya 25 bin koyulağa...
1: 25 bin koyu beğenmeydi o, bu ne bu?
0: Harap duran ha, 25 bin koyu.
1: 35 bin koyu yaraydı o.
0: 25 bin koyu da etrafı...
1: 25 bin koyu için yüzünüz... İşki orunduğun sükü alımız badı ya, 25 bin koyu olsa. Çakıdın bir ne? 25 bin koyu
0: dedi. 2017 digen... 2017 olmamdı. Yıl tarihim
1: uzun olmamdı. 12 ya o, 12.
0: Ha, 2012 dursa tıkma o. Harap duran ha. Ben diyen dek bağlanay tursun Cavustam.
1: Bomaydı onunla. Abdullah Hotel'nin uçurun alaylı desek mi? Vakti ilanı doğru ki kaptı. Azırak ilan alıp etkendin ki inandın alaylı. Ha?
3: Yettinci ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar avtomobil körgezmesinde 60'dan artık danlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
4: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillere qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosu ve 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun programları qatnasız, avtomobil körgəzmisinin biletigen həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadı seti bilişini oylusanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.
5: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun kiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexeterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
6: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexeterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf şirketining tijoriy sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

0: ना तोंदरलर दिगे नंदा अंदा तो
1: हाँ
0: बिजनेस
1: उन्ता
0: की
1: उन्ता
0: मेल दिगे तोंदरला देखे मैं सो
1: उन्ता
0: उजिया
1: खुदा
0: सो
1: खुद
0: आगं देख
1: तुंदिश पिलिश लाव शिरा बिरा खातन बिरा सेपे से
0: उजर
1: शिरा
0: ये
1: उलन
0: वैसे
1: ना
0: दा
1: उजर
0: अस्मा
1: ise
0: ना
1: şunu olan 200'den kalsa her birisinin 5 koyunu satsa
0: O
1: minko
0: tehtimi çıkmadı o uçakta.
1: dukano icarsu va tok pulu va su pulu va
0: Ma özüm kesellikleri doktor hastane aldı maşallah köp tosulup gitip de deydi ma Naziye Naziye gel kıldı umak
1: Oy
0: Naziye.
1: anlayın anlayın beni. Sizler doyum ve şıkkın kağıt görse hanım yine abdan görsüle deydi.
0: Aşna mı?
1: He?
0: Nereden göremiz depegen diye?
2: Nakitçik avastan çıksın.
0: Ne bir demek avaz belgeci
2: Sizler
0: derim.
2: doyum sıkı kağıda dikkat kılınlar mı kırmızılarla?
1: He, makul.
0: Vakıf buldu. Biz bir dikkat kılıp izlep tapaylı siz ne?
1: Hmm,
0: Ananı ki
1: makul.
0: yürek bireyle bulamdım.
1: Açta kılaylı ya.
0: Özüm keserlikleri doktor hastane aldı. Maşallah köp dostluk gitip dedir işte.
1: Oldu.
0: Vaktimiz
1: Rahmet.
0: toşup kaptı.
1: Programımızda ahırlaştığımız program Riyasetçiler Roşengül Basit'le.
0: Hoşçakalın hazır.
1: Nöbetçi Muharrir Murat Kopur.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altımızın bırakın. Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының Yollarınızda біз әмірі программыз.
4: Bu programını örümçü dönkörük fokuslıqlaşmayları mülazimət orını alayda tələb kılgan. Abdullah'nın yeni süpət tərisi bağın ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıqlaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayt asıraç hem devletnin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilığı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilığınızı abdultallığında foku markasına alayda katılın. Fokuslıqlaşmayları.
5: Yollarınızda biz emrah.

0: kandaq bilisiz?
1: 17174 yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Şuna kılı programımızı başlamadık.
1: Program. Tora tora.
0: Dostlarımızın programımızı kızgın katnaşık teklif kılmız. Yeni bizden katnaşık etki yeni uçurlardan haberdarı buluş bilen birge biz bilen ortaklaşan temelab olsa vaktini çın tutup çakkan yolanla. Onun da başkaymış o yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri ve muşu optomobil prava başkuruş kesiplerine ait soraydıgan sualanla olsa vaktini çın tutup bizden veşin spomuz XG1074 FM'ge yollayışınlarını karşılamız.
1: Şuna kılıçlarla skit pardu. Dostlarım yanılam, şu sıkıtıp kılıçtan aldığın iliş tedbirlerini yakışı işlep. Dostlarım neydi, könüllük bir katar yolu yürüyüşünü ümit kılımız bulup mu hem de yolu yürü atkan taksici dostlarımız yapa çektanlarmış şu ıslıklada. Bozmuş kontu yolunu muhabbak işletip, özellikle azarak olsun bir rahatlık, aramlık besanlar degen ümidimiz var. Dostlarım yakışı keyfiyatı mümkünün ümit kılımız müşü devamı da, müşü yolu yürüyüş devamı da. Programımızın hoşçallık izlesenler, programımızın mezmullarını anlap ve bazı bir zeyrek işçi yollarda neydi, könüllük keyfiyatlarda mansanlar, kandak menzilinle gitip bağınanlarını bilmeyi kalsanlar. Degen ümitte elbette sizler üçün ela mulazimette bulumuz. Programımızga dikkat kagaysılar, iştirak kagaysılar, yol uçurlar ta'minlagach menlar, qatnashqay so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Bizlar o'rtoqlashadigan ko'ngillik parang temalar bo'lsa ham o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Do'stlarimiz program boshlabla so'rab ketdi, jubo yo'qmi deb. Jubo ichilmadi do'stlar. Chunki qashqadagi paliyatning jubosi bo'ldi. Shunga jubo yo'qmiki deb Doğuyun şüphekhan itibetmeğla. Oğuzlaşla çıbola ba. Ha? Dostlarımız müşü çıbola dikkat kısanla buludu. Onda olsa dostlarım programımızı teklif kıyıptayım doğak. Ya kıp olduk mu? Kıp
0: olduk.
1: Kıp olduk, kıp olduk. Ya demek ki oğlum uçurlarını yetküzü düşün başlayalım doğak demek ki.
0: Onda kısak bulduk.
1: Başla biteli, başla biteli. Bana şakırıcan. Çıbola karaptamak otağantım de.
0: Hazır kıladı.
1: Çimasan şunda ravan daydı dostlar. Çimasan ravanken.
0: Şuna olan ağıt balaket deydi hazır. Ben geldim, ben geldim. Tazı şaşemez ben. Korsak aş. Ma sıkta kays tamak ne yiyişini bilmedim ben deydi.
1: Yeme.
0: Sıksa o yiyisun ya. Ma sıkta tamak yemesi bulmaydı.
1: Sıkta hem ütep kaldı.
0: Sıkta hem ütep kaldı. Bek yılı kıdak korgan tamaklarını yiyiniz kendisi. Mesela huangmiyen kavapla bağ yiyisiniz buldu.
1: Tavuz bile nan yiyisiniz mi yaşın da peyiz oldu.
0: Tavuz bile nan yiyisiniz oldu. Benjirle yiyisiniz oldu.
1: Lekke yemeye koymam.
0: Yemesiniz bulmaydı.
1: Lekken olmuş sıkta yine. Kepte şorpsin buldu ameliyette. Ösüle.
0: Kepte şorpsi, koy şorpsi.
1: Neymiş ka degen de doğapını cıkıştın la. Soğuk suğulu ne, manda işçimliklerini cıkıştık ettin la emez mi? Tan şeyimiz değil mi?
0: Lekin onda kambisim bu dostlar işçim olman la. Üçte, mısıkta.
1: Yerken mahkalık hükümetle aldığı şimal trepke şunda ravandaydı badam taksiye. Onun dinkiyin avut balakete kayısı tamakın işini bilmeyen bolsa. Sel durup cıbo kırsan la, aş tamaklarının taz aşı şunda peyiz tamaklarını tavsiye kılıdı. Şu bu içi özelliğimde azırak ilham almam sile.
0: Şu ama Abdikerimka mazır derya boyu bir vaptı de.
1: Vay bu ne çükün burun ki Abdikerimka bir resimde evet değil bir resimde yeni yaşı resimden evet mi? O tünögüm mü derya boyu de. Bugün mü şüp biti bağımıgan sakıcan.
0: Bugün de deyip oyladım ki çıkın özüm aram koyup edim deydi.
1: Karan ağa üstüge evet ha. Ba resimleri.
0: Başta mı?
1: Bir resimde çıkıp 4-5 gün can bakıp da bakımız. Karan ağaçın evetken. Tönü gün evetken değil mi?
0: Siz mi seher bulbulgu okşaya şok kapsız cuma bir resimde?
1: Yaşar can aykınım yakıştı donlu mu? Anlap ultadım dedi. Amangül'de karşı almayız. Başka şorup sıkamız. Rozali. Sıkamız. Mötüdül. Yakışı mı? Üzemnin fıkıları de.
0: Kim ha?
1: Fatırakman son kuşakımızı. Ihbalda. Sizlerini mu kızgın karşı alımız, Kunduz Ay kızım, ha? Yaşar balam.
0: Sizini mu kızgın karşı alımız?
1: Sizini Yaşar sakam depto. Sizini çoğrak görüptü, beni küçükrek görüptü hazır. Beni kızım depto, sizini sakam depto.
0: Şu o? Sizini bu kızım dep, beni sakam deyin kızık şundu.
1: Sizini yaştıysam, maşı ısıkta da, lağmenlaş, muzdek suda çay kapıyız, peki iş kulağım gidip. Хоң мен була, лың мен була учагда, а?
0: Чөпөнө чакап му, яки аш лагмандын сыйбылан таң чакыйтып му?
1: Кыз алдыңыз келип турган навад лагмандын сыйбыл чакыйтып дейсиңиз, эмне була ошо? Тузда тутса маган бир тамак лабагы.
0: Жигил улам бул тамак не?
1: Тайм юк, бирге кылган адамлар бар го.
0: Аштан укалды.
1: Арасы. Анан башка мау эң жолдорду машина көп дейт. Эмне аба ысык болгачка балким нургун досторубуз айылды арамайып аткан, яки салкын жайларды алдын таллаш кылып, палет кылып аткан болушуңар мүмкүн. Шуга жолдор раван болуп аткан болушу мүмкүн, э? Бек тосук эмес го жолдор. Эгер муш ысыкта көң тиёрыңыз бузулуп калган алатта, маалым бир жол белекте тосулуп туруп кеткен, э? Эмне бүктө кап болмусумуш кылып Нарын бүктү да?
0: Каллысы иштейдиган адам болса, һәргиз коңтыо ма, авада коңтыосу жок, машина айдап чыкмайды да.
1: Безелем коңтыону я майны аяйды, тижейди. Якумыз коңтыос бузуктан.
0: Ой, у май тижейдиган адамлы о машина айдап чыкмайды жолга. Сиз унда димең о.
1: Да капсы саламаттыкны ойлап болсом ашмайды.
0: Ләкин үчиде гылмайды ай мас.
1: Үчиде гылмайды.
0: А башка юлларны ачык төсем о, шинеме ләкин ма даван тарафларгә амал ва ишләр
1: булышканнар. Кайгаманлар.
0: Абай бер иш белән берип.
1: Сил кемгән булсаң, мыш юл тосылмайды.
0: Ә, шулай.
1: Нәм адаван белүндә иск о, фул иван тарафлама.
0: Ә, ма чын үсен дигән достыбыз мы дейди хәзер менә. Даваннан ло, яман машин көп дейди менә.
1: Чөнки курылыш каты дәмәсме дуслар, вакытлы кам бу курылышның мо вакыт аз калганду, шуңа Талымайлы у юлларын. Әмді шу әтрапта маңымыз бұмайдыған үйі шу әтрапкі достырымызға юл қойуңла. Уладың юл талашмаңла. Ашу юлыны бөт алышып, қыстан-қыстан қыбәтмісаңла. Нем боласыла?
0: Шу, бамаңла?
1: Бамаңла. Қыстылып өзіңлі бәрін боқасыла у юлларда. Әбдікерім.
2: Сәуле қазан құмызда, және ол бейдің елдір, кетбейді ашы елдір, машыны сәл көп, тұсып келіп жоқ.
1: Ені бір үшірі.
2: Сәуле құмызда, Ятерген, Шымали достықтығы байын құлын елдірі. Ben daha şu her bir yolun yolundasında araban. Tutup karışı yok.
1: Yeni bir uçuray.
2: Yenişen yolun, ben daha şu 66 yolu oturmak kadar etrafı bir yolun araba yaşayacağım konuzay.
1: Oldu rahmet.
0: Oldu ha. Öy, müzikatla birden tutturun lan.
1: Kaşka Sermen Yolu'yu birinci oturmak kitap aldıdın. Hayvanatla baktısını aldık kaygen. Yol şunda ravan, kaşkadın. Ekber taksi rahmet.
0: Cevlanka, gel lan.
2: Sıktım, sana taşıdığım babay yolunu oturttum. Bana bak, kere bak. Я макалайм кашты барсызым ой аби. Конференция бетсек масалы болмамды анда.
0: Аштаксы булыты шу унда. Кымылыкка катнан сакчыларыбыз ба мен түнүгүннүң якы көрүп атыма. Түнүгүн нәди көдүм.
1: Немене?
0: Бир катнан сакчыларыбыз мушу тартип бизилиш ап берип айтыпты даңа. Мисалан, расмий жок токсиклет. Мушунда сүрөтүн ашырып ай деген токсиклет. Унун кенилиги Мәсәнге бер көннең ичендә нәчкә итем тәрбия кылды го адамдә берип, аның җәрәйманы койды, тәрбия кылды. Ашын аңлымаган токсикликларны ашу мусадыр кылып әп меңеп ту. Әгәр дә мушы гапны аңлап, маң дигән юлды меңеп кысак, бу

işiltip atkan nomeriniz eğizge ravan kelmese, sabahdaşlarınızga bir kançık ettim depemigiçe esede tutuval almaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçılar nomeriga almaştırın. Eğizinizge ravan kelidu. Mektepki tizimge aldırganda, sabahdaşlarınızga depegende esti asan kalıdu. Özünüzge teve yeni nomerini işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızla başlan. Sançeklik. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı beri pejirin.

0: Dostlar, dehqonlarda bo'lib atgan tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi.
1: Programmamizni shiltpaqallardan hamisi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qildigan Isl Abdul Fuku Abdullari Alay talab qilgan.
0: Do'stlarimizga naqsh kuylardan sunduq, mana naqsh kuylardan anglag'ach, mana mushta yaxshi kayfiyatlarda mansanglar. Bexatar manzilingizga yetib bo'lsanglar, biz ham xush bo'lmiz. Do'stlarning kelgan ushlarini yetkazaylimi?
1: Shuning bilan abay mush mukofot beramiz, bilet beramiz desang, desak, osh oblikki ma Nijat, şu ay cüvlin ho.
0: Ay gümü, tümülenşi dapdu.
1: Uyye mene, bu hemisi dapdik ya.
0: Anda olsa on kulak son kulak dostlarımız saymanladı bulsun. Müşü, Abdumobil körgezmise 7-ci ayının 30-cü günü etkiledigan. Mana müşü, kalıqara Abdumobil körgezmise gibi berip, körp bakıdıqalla, Abdumobil almıştırdıqalla, kızıqçıla Abdumobil həvəskarları. Da berib bir yengiliklarni qabul qilib paqay ko'rpaqay deydigan do'stlarga unda olsa yashar qani tanga
1: musho bilan

0: ne bir vitekçi buldum şu dostlara. Hem şu abay konuza edem digendek, otomobil körgezmesi ki kırıp köygüs bağı boğan dostlar bursa, fully vendik ki. Daha ben fully vendik ki dokmuş idi ki, yeniden içilgan mihmanlarım aşansı bağ. Şu yeni fully vend, otomobil toktutuş yer asla kırıktırılan işinin yine karsanla mihmanlarım da bir aşkanı bağ. Şu aşkanı kırıp, bana şu 174 tiki riyasetçiler bilet beğendi desen la, şula bir dost.
1: Kaç da lazım bulsa, ihtiyacınla kalsasın asanla buluşun ama.
0: Doğru, ikinci kavamanla işletme.
1: 10-20 ne ama isla koyam, 2-4 digende ihtiyacınla bu için asanla buludu.
0: Doğru.
1: Bu otomobil körgezimizi dostlar 7. ayının 30. günüden 8. ayının 3. günü geç ip verildi, emez mi? Şu vakitin özgü bardağın dostlar, berip biletlerini ilip, körüp kesanla buldu.
0: Ablikim, Nijat aşı mendige yege basanla buldu. Mekmanlarım aşkansıgı berip, ilu basanla buldu. Cuma?
1: Emsa dostlarım, kegen uçurlarının yetküzümüz, Huanxılı otoraplardan maşin köp, uyulu, iğir tosuluş ba, deydu.
0: Şirali, Şinhua, Şimali yolları ravan, Halıq yolları ravan da bir resim evetip tu. Abdumobilin resimi ki 40 gradus deyip turup tu. Likim, astıq seğiz şaplışıp kaldım. Teşekkür tükenmeyi o şu biopengil tükürüp ettiniz mi? Su sekizini çapılıp koydunuz mu bu? Ne mi bu?
1: Şu ay çoğulun kudaydı ayalım ne balam ne ip baray bana iki tal. Cami üç tal ben sana buğdaydı. Bulu da üç tal da ip men amsa.
0: Ayalınızda abbasınız. İlk maşin amma yeme abdumobil amma yeme degen oy hiyalınızını özgertip. Olili bak çıraylık ya bu maşin. Nim buldu buzmuştan maşınlarda otlarsan olili de bunu ki evit kalsınız maşin.
1: Meyli.
0: Meyli hem de.
1: Az özür şiltudu bir hakkı vermeydi. Hakkı paydalanmaydı özür paydalandı.
0: Oğuz şu hem de. Bak da hem de. İlan hem de.
1: Özür halı.
2: Şimdi sokuranı mincama alır koşuyunu taktım bile insanın köpkencime de.
1: Buldu.
0: Şakırcan mihmanları maşkansın nimi ilovalımız de. Ma otomobil körgezimizden bildin ilovasıyla.
1: Bıttaksı lağmen. Bıttaksı polo. Tütsük kavap. Anı dikin samsa.
0: Ne ilvasanla bulmaydı?
1: Bulmaydı.
0: Onu pul tölep olsun.
1: Pul tölep yap çıkarsanla buludu.
0: He. Ama şu bilet ağalar kırıp da böyle tamak yap çıkarsanla tamakı yamağı okşaydı.
1: Tamakı bek okşaydı. Ne çıyaksın bir bizde danlavatımız go. Tokurmayan çıkam dike.
0: Tokurmayan ne hazır çıtık
1: çıkamadık. Çıkıp bulamadı mı? Lekin şişendeki dükkunda çıktı ya.
0: Lekin bilgini bek okşaydı dedi.
1: Yemediniz şuna ama siz hızmet kıp geldiniz.
0: Şu.
1: Bapta fırsatla bap kala.
0: Çıkımız berip yemiz.
1: Kaylı balan.
2: Yaşasıyla kadar ahvalama yaksa.
1: Yaşım siz.
2: Bu samimiyetinizin gitini bile anlatsak bir vaxt tamak emez. Hiçbir şey vaxt tamakını çıkabilir ki.
1: Çakkan ne? Çakkan ayalken o.
0: Abab da fırsatlar bolsa berip yapaqamızın saniye.
1: Longchan kodisi qoşilniyada maşinalar köpteydi abudonun uçuri kucha. Madaniyat yuli sharqdan g'arbga yangi jincha oldi qizil chiroqda mashinalar bek ko'p to'silish bor deydi ko'cha taksi.
0: Mamat Ali.
2: Ma hurmat siyosatchilar sofrustonni qanday qabul yoqtidingmi?
1: Hurmat qanlig'icha yaxshi biz.
2: Ma yo'ldi men qavaqsama beti yo'lma yo'lni qisqadan keyin qisqasi kelar. Siz rahmat mashon hurmat qilmay sofrustonlar.
1: Ma'qul. Rahmat. O'zi hal.
2: Biroq aytsam yana hozirgi do'st qilmayman qilsam. Bağlık ben yeni bu soğuktan kısacara karakma kalınmış. Aksimillah imtihan ki tuzlu gitsem ya.
1: Bolu rahmet.
0: Bey yuvanı huyi deydi o yakşı muraya seçilemem. Anlavadı men tamakka kırgen köz oldum o doğlu gilip. Şunda tez yedim bu tamakını. Şuna olan bir kaltı doğu ep işi ornumu mandım. Bugün men şu cübar durattım. Hem de oturup doğu işe senden geplerin alan anlayamadı.
1: Bu mu buldun yakşı dalaş? Daha ben canıbı yolu pek iğir tozulup gitti. Kaçan mı umuşunla? Kemi sanla bop diken bu şey olganı. Bay jigit.
0: Bir xaltı doğu diyen kanda doğup gittim. Doğunu xaltı gibi daba okup edin. Adetim de botul küllür batı gibi daba okup.
1: Kaçılır ya.
0: Kaçılır değil mi?
1: Hata izlip kalan şeyden.
0: Belki ben.
1: Mema dükkan kırıp çıkıca mihmalar maşkansın ilu valsılar diyen gepni anlığantım. Tık mukapat peygen bosa deplu hoşu gitip sizde ha Şakırcan. Mema daim kırıp atı men o mihmalar maşkansıga nim yuvalıgınımını uxmayla inip çıkıp atam dem de kulak.
0: Ay Şakırcan an nimi de cuma o ma şişen ikisi ki bama eğer de aladığan işiniz olsa ma fully ben ikisi geçim.
1: Seğiz de koyun bu digen nur kayıt. бармаккам чыгып калыпты. Ха, Нур кайтып бармагы чыгып калыпты.
0: Рас бармак экен.
1: Бармак экен.
0: Азыр кайтып эветип кеч ишим жок экен. Лекин аштак болсумо ма ИБО барган сал мейне токапты таз деп айтаңчумун.
1: Эй сиз кусур издемең, узур издеңе.
0: А кут көмөмсүз мана.
1: 41 градустун узур издеп экен аяшар.
0: Жок, узур издеп буламайм анын.
1: А градустун санын көрүп ла азыр кусур издеп тогуру түшүнүң, а? Ахат леңлең ба?
2: Hürmet şoför dostlar yok öyle. Ayınmış kayyolu, unuklağı karışkallıktan cahil görü kelkinek, yolu kıkasırı var.
0: Hmm, bu
1: da. Hürmetlik Ahad efendim, rahmet.
0: Ben İvan'ı kıyayım, ben daba okup ip mandayım, kaldı gelip mansam doğunu sel kolaylık bulduken, işhanem o verip stakkan kuyup içime.
1: Ve cepatat kuşa stakkan sıkıl ip mansınız bulmamdı.
0: Çöndeyim.
1: Kuyup yüğü geçe ançmış gibi, ama şimdi git verip ne? Kızıl çırak doğucu bir otlan basım işçi alaydınız da.
0: Hmm. Ma Abdullah Hotan bir resim evet bilmiş özü mü
1: doğru? Şoke.
0: Özü ya?
1: Ha. Kumu koyarıptı da.
0: Al gözünüzün yumup da gözünüzün iç bir yitan bu gözünüzün yumup yatman bir yerde.
1: Bu yangıcı kümepti.
0: He. Kömü kümepti.
1: Ama kusur bakan Leyla.
2: Yaşamı ki dağlandaki konusu çağır. O şeyde bana kütür verken bozum adam kütür tuttum diyorum ben.
1: Siz taksiye aydın ha Abdullanka. Taksini bir hatta aydın. Selametlikinizi asırıp, kumda yakşı kütünün.
0: Siz aşı kumgulu düşüyorsun Abdullanka bu halde. Kumgu düşüp, kep taksini aydın verip, soğukunuzu içip keskin ötüyorsun içip, yeni kumgu düşüp de kendi kaşı işlerini kısınız bolu da.
1: Mahmutcan. Mahmutcan.
0: Çançınsı duydu. Yani muşu nanhu nimede mağımız o. Bunu kanada yaparsan buldu desene. Arling arlingden ötüp elike bir maykaçılaş puan kütü var o cungo şey onu. Şunu ondan solgu burulsan ala görse sertemde biz.
1: Sertem o nanhu'daki dükündeyiz mi?
0: Nanhu'dakisi. Bir cahyozen bağ şu ya da şu cahyozenden solgu burulsan ala görse.
1: Böyle olduk ha. Onun dinkiyen yine...
0: Çünkü ama ben bu yaktırıp anlavadı ben de bu tağdır kopup Roşen Gül'de biz kopup duğu.
1: Kunduz Ay. Ben Kunduz Ay. Ondan sonra dostlarının uzun bir nakşı tağdım kılay. He? Nakşı anlığaş dostlar. Tamak yedigen dostlar tamak yanla. Yol tutulgan bolsa uçur bir yerinla. Sizlerin her vakit karşı aldığınımız ne? Her vakit uçurunlarının kıymetinin buluduğalıqını bilinla. Uçurunlarına vaxt vaxtı da yetküzümez. Asli yolda işçi, ben işin oyulmab dikeme, senin gipinlerini anlap, uy, ma bulduğun gepke edip, şunda işkim keketti, çidap mağdım dip. Hem de kaltı kaçılı bapsız, o kaltını hem de işmek testte, o kaltının kanında.
0: O kaltını da yantı kılıp ağızımda kuydu şu an.
1: Çıbat alıp kaptı. Hani, nakşı aram aladı bu sonu.

0: тәртип құраштырылған токсиклетіні өз ішіге алды.
1: Қатнаш қануныға қылап вә нұмыр тақтысығы четішілі қалаймыққан қылмышла қаттық тәкшүрдіду. Гуңан қатнаш башқұрыш тармақлары нұқтылық тәкшүріп бір тарап қылыш білән, сәйяры чарлашыны өз ара бірләштіріп, ұсылыны қолынып, Birleştiriş usulunu kullanıp, tətir yol yürüyüş, kızıl çırağını büzüp ötüş, kanunga xilap aldı adam iriş, tez sürətlik yolga kirip haydash, bexatarlıq qalpığı kiymeslik, avaz yağratqı ornutup, amığı parakendicilik siliş qatarlıq, gevdilik kanunga xilap kılmışlani, noxtuluk alda qattıq təkşürüdüm. Şunun bilen birge, numur taxtısı bulmusumu yolgu çıkış, saxtı numur taxtısı işiltiş, ya ki başqı numur taxtısını esi biliş. Bıraq kılıngan numur taxtısını yötkep, işiltiş qatarlıq numur taxtısı çetişlik meselelerini merkezlik tüzeydim. Hem de saxtı numur taxtısı yasaş, setiş.

0: qat'iy ma'no qilindi. Qatnov saqchilari nuqtaliq yo'l belaklarida chorlab tekshirishni kuchaytirib, qonunga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha tuzaydi hamda shu quramiga yetmagan o'smirning vasiylariga va o'qitayotgan maktablarga umumiy xuturish qilib o'sha o'qiyotgan maktabiga umumiy xuturish qilib tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini amaliyalashtirishga haydakchilik qildi.
1: Shahar aholisi to'qliq velosiped haydovchilarining qatnash qonuniga xilof qilmishlari yoki ommaga parokandchilik qilish yip uchini payqagan aman do'stimiz muhim nuqtaga keldik. Telefon numarini deb beramiz, xotirlab olsanglar bo'ldi. Shu telefon orqali ahvol inkas qilsanglar, ya'ni 0991 313 31 22 122 31 22 122. Yana bir telefon numar 0991 480 1773 480 1773 degan telefonlarga telefon qilsanglar bo'ladi va yoki Urumchi qatnash saqchisi degan veshin ommaviy supsini mushuq ommaviy supsini Qarmaq ətrat başlığı, xət sandığı deyə yəyə inkas qısanlar buludu. Hər qatın biz dəyvatımız qo, dostlarını, bizmə nazarət qılışımız kərək, bizmə köz qulaq buluşumuz kərək deyə, məyli video bulsun, rəsim bulsun, şu qanun qılap aldı, manqan qılmışlarını, dostlar, inkas qılımız, paş qılımız. Bu qandadır, bir, bu qımıda qısa qanda bula, mişlam cəpata tutqan tutsa deyimiz, ləkin, Bular qatnash qonun nizamlarga xiloflik qilmayib, mana mishlar qatnash tartiblarini buzib atadi, nurg'un ammaning yo'l yurishiga qulaysizliklar ib kelinibatadi. Shunga vaqtida tuzatilsa, mishlarning qatnash qonuniga xilof qilmishlar vaqtida tuzatilsa, albatta bu o'zigimi foydali, shu jamiyat tartibiga qatnash tartibiga foydali. Shunga do'stlarimizning tang nazorat qilishinglarni umid qilamiz, sizlarni taklif qilamiz. Mana shundoq toksiklit va yoki motsiklitlarni aytib qalamqan yo'l yurgan akvallarni payqasanglar darhol telefon urunlar va yoki Urumchi qatnash saqchisi degan ammaviy veshin ammaviy supsini qo'shib, shu yerga inkas qilsanglar bo'ladi. Agar telefon numar kerak bo'lsa, masalan, yuz pulamidim degan do'stlarga biz
0: Evet, birimizə.
1: Evet, birimizə. Qaytadan xatırlab alsanlar, telefonlarını xatirəsi qıb qoysanlar, məşdə əhval uçurğa vaxtdılamçı. 0991 31 22 122. 31 22 122. Yəni bir nömrə 0991 480 1773. 480 1773 bilə əlaqələnsanlar buludu, ha?
0: Bəlkəm şo sizlərinki aşo bir telefonlarla bilan bir adamni qutquzib qilishinglar mumkin.
1: Bu yordam qilganimiz bo'ldi amma.
0: Yordam bo'ldi. Masalan, ashunda qonunsiz toksiklit, musiklitlarni haydab qatnash vaqalari uchrab qolsa qanday qildi? Balkim shu sizlar bir inkas telefonini berib, qatnash saqchilarimiz berib, mushta qimma deb, shu odam shu qatnash qoidasiga hamni xilof qilmayman deb shu toksiklit, musiklitni haydimisa? Balkim bir qatnash vaqasini qutib qilish mumkin. Shunaqa undaq qilaq, ma'lum jafot tortayotgan tursa, undaq qilsam bo'lmaydi demak.
1: İnkas qılaylı.
0: İnkas qılaylı.
1: Çünki o manğını xata. Xatalığını tunuş kerek, həm tunutışımız kerek. Şuna buğa vaqtida mə o qatnaş muhitimiz texim yaxşı buldu, tərtib kisilindu deyə oylayırıq həm şunaq bolsun ümid qılımız. Qanqoy görükdən çıxıb Urumchi bekətə gəldik, yollar şunda ravan deyə Abudonun uçuru.
2: Ey
3: qoyayı. Mən gəldim, mən barqoy, mən barqoy.
1: Barqoy bolsanız uçur berin, uçur, ha.
0: Nədin gəldiniz, nə ketkəntdiniz? Bu iniq yaqlığa ekoy hayı.
1: Gülca 10-cı rayonun aldıdakı yollarda maşın köp deydi, ha.
0: Nur.
3: Dağlar verir de dağa şimal yolları bir Çanlı yerinin ki aldı. Toş yolu ise maşın bekliyor.
0: Yeni bir uçur bakın, ha.
3: Dağlar verir de dağa cenov yolları koş yolu ise maşın köp ya.
1: Bıldı köp rahmet. Tayyir ismi kanlıqçı.
3: Uçur.
1: Yuluşçuri deyip tükepti.
0: Abdur İnkam'dan bir fikir var ki anlayıp.
1: Aynen aynen. Benim
3: yerimi tut, oturuyor yolu kayalı. Fonksiyon yolu, ayakı yolu kızdım. Dünya yolu yolu kırıp aldım yolları var.
1: Andalsa, şu dostlarımız bilen, bakkı verip ayınıp kileyle mi yaşar?
0: Bakket
1: kuşuran. Salkın bana.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq maýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash san'at radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
0: Anglabatqiningla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bevasita anlatılıb atqan yollarınızdı biz Əmra proqramımızı. Yollarınızdı biz Əmra proqramımızı.
2: Şunaq dostlar, anlatılıb atqanlar tüşlük yollarınızdı biz Əmra proqramımızı.
3: Bu proqramımızda işil tıpaqqalanan əmisi maqtab, dost buradarlar bir-birgi tavsiya qılıb atqan Esil Abdul Foku Abdulları alay talep kılgan.
2: Foku Abdullarga
3: rahmat etimiz. Anlıqçılarımızın rahmat. Qanaqa kelgan uçurlarını yetküzli yaşar.
2: Yetküzli. Abu Dodaydo hazır Ürümçi Bekatdan janubi

0: O güzelliği kelgüçü yollara avançken, cennemi o güzelliğini aldırdı mı yollara avançken neydi o, he?
1: Rahmet.
0: Nur'un avazı kuşur bakken alaylı.
2: Bana izle kut etkiler seçime yol sağır bir yere, Sankhan'ın yolları mı koşuyorsunuz Sankhan'a?
1: Sankhan'a.
0: Eyko, yayı.
2: Şimdi korkak yol tegonsunun aldı, kumda konuşan koşunu sıravan kezime, kumzaya da yeterden peydara, yaktı mı?
0: Belenme Eyko, yayı özünüz yakışma, belenme, yakış tutunuz mu, uz tutunuz mu, obdan tutunuz mu? Hemen lan yakışma, yakıştır vatam siz, biz mi yakışı, eselim yakışma. şunun olan, ma Nijat, ma bulumu çıkan falan Nijat zadı tapanmadı, Mufudivan'dan nerede o mihmalarımını tapanmayı pek kırap mı? Bir pek kırap, çık pek kırap,
1: çık pek kırap. Birli kır şey kızı ba, başka yerden şu piyade kırsız, a maşin bilen şu kırdığın birli kız batısını tapanmayı kalan siz.
0: Fulivan maşini toktutuş, yani yer astı maşini toktuş, kırış eğizinin ki sol kol tarpı da.
1: Aş kırış eğizinden yendilem.
0: Yeni bir canşok kagan bir aşkanı var
1: karsınız. Bu eyneklik.
0: Ok, dişimde ok. Eynek var mıdır? Ok, bir canşok kagan bir aşkanı var. Şuraya kırsınız buludu. Zat atmayı kırıyı verin.
1: Ya mı saklap tutsunuz mu program düşkendeki yaşar kolunuzu yitip apır koysun mu yeni meyli?
0: Makul.
1: Meyli mi?
0: Meyli hem de. Siz onu devesiniz yak disemek can.
1: Bulmaydı da.
0: Yak digil bulmaydı.
1: Bulmaydı. Tamak yigeş demek çok ama tamak yigeş berip.
0: Meyil olur, onu da varsınız, kanak olmalı. Abdüğün ne?
2: Bizi tüket yakınsızlığı, bu mamasını tarayanlar da var, nasılsın? Fukat tümbalarını, giyiyorsun, surat takım dertten var, kayda oldu ya, açtık, açandı ki yakma. Yerse akıllı, kepteğimle tuttukum bize.
1: Rası?
0: Abdüğün ne tuttukun? Sıl açılgan bu kanka, açışka?
1: Şundayım ha.
0: Ne yapketti bu?
1: Fukatikile anlavatkan basanla uçur birinle, fukatikile anlavatam sila. Miş atışka zade bir turkan aşması bombede deyip küşlük pikir çöğü atı da Fokudikile anlasanla ya patikanda açımızdanla ya ki kimde?
0: Abdugini
1: Abdugini can efendim öz açamdı o bir pikirleş baksanla.
0: Diyeniz birikti.
2: Bu yetkisi yolu sürümü Badava yolları onun mümkün mavu Badava sanat bağışsın sanat dayıncın İçeni kırıp manka yürümüş.
1: Tertip silindu, bunun da hem işine sülede kalıq amısının mı tan nazarat kılıp, tan uçur təmillab, tan paş kılışınla ne müracaat kıldıq. Şunun qa telefon numarlarını mı dəppəduq. Dostlarımız əgər müştəşlən bayqısanla, çoxum vaxtıda inkas kılaylı, vaxtıda paş kılaylı.
0: Gülü deydu, yol xəbri sesi malının aldı, hazır çıravan çıkan deydu. Tort taksi 5553 deydu, hazır yaşar teşlik mu? Yol uçur bərsəm, Dungşandın çıxıb, Könən qoca arqılıq, Cinkay vəndağı gəldim, yolla şünçilik ravankən deydu. Buldu rəhmət. Onun da başqa abudu deydu, hazır yol uçur bərək, Şovma uçuqının aldıq yollar ravan çıkan, Çangcan yolları mu ravan çıkan deydu. Rəhmət, onun ikin tosulvatqan yol bülaklərin dostlağı bir yetküzü deymən. Davan beylu hazırcı tosluş bakken. Davan beylu da, yani iştibak yolların da onu alayan şiçe qırap mağa yönlüşte. Abdumu bula burası köpken dostlar. Onun da başqa iştibak yolu, yani cinin yolların minqa kötüsü qırap mağa yönlüşte mu? Abdumu bula burası köpken. Onun da başqa qarsaq, sojuduğun cek hoşumçili, yani yingtran yolların Beijing'dan lo. Yani müşü abdunum rayılıq ösmü kesellikle doktorxansının aldığı şaşıgı o tarafları da azıraq tosluş bakken. Hongguangshan yolu. Yani müşü Hınan Donglu'dun çidamen o diye qırap mağa yönlüştü mü? Abdumu bula burası köpken yürüyüş asıkken süratli. Jigrim işke atırap edikken. Onun başka Liyushan alo. Yani Şinin yolu'dun Hınan Donglu'u kekçe. Yani müşü Yishoyan'ın aldı da abdumu bula burası köpken. Onun başka Honsan yolu. Yani muşu tuğda golsu koşumçu yoldan şimgo yolu kırap manga yönlüş. Saiti süratlik yolun koşumçu yolu yani Guanghui körükidin Honsan yolu kegen yönlüşte abduma bula biraz köpken. Onun başka Yohan Enlu yani Xinhua Beylodun Mingyuan Shiji kırap manga yönlüştü mü? Abduma bula biraz köpken yürüş asken dostlar.
1: Önümlük paylansanla.
0: Devamlı kuyuşun spomuz ki uçurlar kırsak abdugini.
2: Vakala çirkine kulak atmış eş koymayan mı? Kaşeylerden efendim bunu çıkacak ya. Vakale çıkacak mısınız be? Bunu da.
1: Buludu. Kısımız.
2: Vakale çıkacak mısınız? Allah'a şükür. Okey.

0: 2-nji başlangyçda ötüpla avtomobillar köp. Qaşqatke riyasetçiler bir bağlıq aşqanın içige kirip, dutta degeni çilep, tamaq degeni yavatıda. İşlanla. Biz işlanla.
1: Aykana uçuray.
2: Kumda qarsaq yoqragon sunun aldı, kumda qansan qoşunu tiravan kezima kumzayda yeserden qaydara.
1: Ember uçur.
2: Gelsen şu rafını aldım o qoşunu tiravan kezima.
1: Oldu rahmet.
0: Nurdaydı 12-nji otur mektepden aldık yollarımı qoşunu tiravan kezima hazırca deydi.
1: Oldu rahmet. Mau dıngız bürkte isimlik dostumuz.
3: Örmek bir yetip tutuluk sürme. Badavan mangan kemen hazır. Musuzello. İşe geldim, yollar
1: ağacımı.
3: Şu vakit sırtlarda çıkma adamda adamla ağaç kuhanıp ki.
1: Azı en yolda.
3: Mesela ya, devam yol bile sırrı bana da alçaylar koskuza yer. Bana gider, kampılamaydı kendini bana da ağırını sırt kuhanıp ki.
1: Yakışıp duha.
3: Mesela yollar o çıkıramı tutar. Şimdi onun içine kaldı yollar ağacımı kesti.
1: Bir tuzulgan yol bilekti mangınız bağım diye, dağınız bürkte.
0: Davan kilo.
1: Bugün işten şu da aklıda mı şu ciddi terapke?
0: Davan terapke. Bir kep kessiniz, da bazı taraflarına bir kep kessiniz belki.
1: Eyka yayı.
2: Tuhfan Sam'ı koşunuz travan ki.
1: Tuhfan Sam'ı.
0: Makul, vakama yakılın Eyka yayı.
1: Taşımır taraflarına yollar havan deydi o.
0: Abdu, ha? İşte deydi hazır. Şuna olan yine ama şu Ürümçü'nün avarayı karapikin depme, Ürümçü'nün kelgüsü 72 saatlik avarayı kışında o karsam. Bugün gündüzden geçici hava uçuk. Yukarı temperatura 40 Celsius gradus, tüven temperatura 28 Celsius gradus. Ayet gündüzden geçici hava bulutluk. Yukarı temperatura 32 Celsius gradus, tüven temperatura 23 Celsius gradus. Muş ayının 23. günü gündüzden geçici hava bulutluk oldu. Yukarı temperatura 31 Celsius gradus, tüven temperatura 22 Celsius gradus.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: 你好119指挥中心。 在什么位置? 起火的是什么物质? 有没有人员被困? 好的,请随时保持畅通, 消防队马上就到。
2: Ot apti rahimsiz. Ot aptidin saklanış hemmeden muhim. Ot aptidin saklanışta karvatı yetip tamak çekmeslik. Ot oynamaslık. Tok bilen etişmaslık. Dalılarda kalaymakan ot kalımaslık. İşten çüşkende işhanıdaki barlık tok menbelerini üzüş. Öyden çıkkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli. Otdan müdafiyeleniş, ot ketkende özümüzni qutquzish bilimlerini egileyli. Ot apti yoshirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechirayli.
3: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqınınlar 174 qatnaş sanat radiosundan bevasita tanıtılıp atqan
1: Qanun sizge hemrah programımızı.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeng taratqapsi Suluşı tingda mas qadamda anlatılıdı. Anlıqçılarımızdan programımızni Suluşı ting aptisini anşını qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, programımızni tirik ve tirit tıqlarını bazağız alğan tirit soda çeklik şirketi alayıdı talap kılğan bu orınğa çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Şinaq rahmet eytimiz. Anlıqçılarımızdan Şin Fosimlik anlıqçımız programını yaktırıp anlatımın çapa çektanla harımıza isilerdi. Seher bulbularımız mı? Programımızı yaktırıp anlatıptı rahmet dostlarımızın ki devamlı anlayışını karşılayız.
2: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun ki yine 10% çürülüldü. Mın tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik sonluğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

0: Hürmetli radyoçular, yeşi işip ketken emgekçiler yarlansa, işte yarlanış hesaplanımdı. Yakında Şihu Şiharlı Halık Sot Mahkemesi bir delonu elan kılıp, bu kıl ahvalga inek cevap verdi. Delo ve kanun sahibimizde, vaktiki mazmunlarga kulak sağlayısla. Son ikiz Şihu Şiharlı'nın malum kentirge dekkan. 2023-5 ayda 58 yaşlık son ikiz Şihu Şiharlı'daki malum mulazmet şirketi bilen emgek tohtamı imzalıgan. Oylumğa yadın hizmet mezgülüde son ikiz yarlanğı. 2025-6 ayda Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalı Tarmıqı son ikisini işte yarınlıp 8. derecelik meyip bulup qalğandı bekitken. Lekin şirket onun oranında işte yarınlıs soğurtısını tapşırmaq aşka, o işte yarınlıs soğurtısı fondudun yardan pulğı erişelmey qalğan. 2025-11 ayda son ikiz kesim aparatıqa emgek kesimi kılışını iltimas kılıp şirket bilen bolğan emgek toxtamını bekar kılışını. Hamda şirketin bir qitimliq meyiplik yardan pul qatarlıq siyanlarını tölep berishini talep qildi.
1: Bir aydan keyin kesim aparati faqat Song X'ning bir qism talabini hamda uning shirkat bilan amgak munosabati borligini qo'llab, qonunda belgilangan pensiya yoshidan eshib ketganligini sabab qilib, uning meyiplik yardan puli qatarlıq jihatlardagi talabini rad qildi. Bu yil 2-chi oyda Song X Shihu shahrlik xalq sud mahkamasiga da'vo qildi. Dava kılınğandın, haber tapkandın kiyin, məlum mulazmet şirkti son ikisinin yaşanğandı kütünü soğurdu təminatı alğalıqıqa ait dəlil ispatını tapşırıp, son ikis yaşanğandı kütünü soğurdu pulu alıdı. Onun üstüge, işki tərəp əmgek mulazmet münasibeti de, o meyiplarını işki uğurlaştırış bir qatımlıq yerdən pulu qatarlıq təminatlardın bəhrəmən bolmaslıqı kerek dəb oturğu qoydu.
0: Shihu Şiharlı Xalıq Sot Mahkemesi'ndeki bu dilonu sot kılgan baş sotçı Yan Chen Long mundaq dedi. Son ikiz gerçi asası yaşanğandı kütünüz soğurdu təminatıdın bəhrəman bolğan bolsımı, lekin pensiya pulu bir qədər tövən. Başqa kırmını qoşqan denkin, eyiğa aran 1000 yuan bulup, yanıla əmgek arqılıq haqqı erişiş,

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televizyonu'ndan Sefer 174 katlı sanat radyosunun kanun sizge hemrah programısı boyunca anlaş verdik, yaktırıp anlığınlağı rahmet. Riyasetçiler Risalat Qasım bilen Danyar Mahmud, Nöbetçi Muharir, Patigül Mehmet.

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Urumchi shahri suv usti bog'chasining yonidagi Jili do'konida kulmi 50 kvadrat metrdan 110 kvadrat metrgacha 5-6 qavatli liftli gullik va Yevropa fasonidagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991-257-4-8. Shinjong Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
0: Hayotingizda ba'zi kishilar Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programımızı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Abdumobullah çarlash grupsi kecide çarlash elip berbatatdi. Abdumobullah zeş toplaşkan yol boyda bir yaşangan er özü yalgız uyaktın buyakka menip yöretdi. O ön sölü yokalda öz özge pichirlaydı. İş hareketi de Roşan binormallık bayıydı. Sakçıla derhal onun aldığı berip, babayını Bihatar rayonu başlap berip, kaypiyatını turaklaştırıp, ehvalını sordu. Lekin babay alzı xeymer kesilige griptar boğan bulup, özünün kimlikini, öyünün kayardı ikallikini inek de beremedi. Sakçıla derhal sakçı işleri uçur sestimiz arqılıq, babayının salayıdını tekşürüp, derhal onun ayıl davabatları bilen alaklaştı. Aslında babay pensiyaya çıkan hizmetçi bulup, şu günü ailesiyle dikkat kımıgan fırsatın paydalanıp, özü yalğız sırtkı çıkıp ezip qalgan. Ailesiyle etrafını naid uzun izdep mi onu tapamıgan edi. Ayıl davabatları nek meydanğa yetip gelip, babayının sağ salamet ikallikini görüp, xalık sakçılarına arq-arqıdan rahmet etdi. Ula mağdığan çağda, sakçıla babayının ayıl davabatlarına en yakşısı babayga alaqlışış kartısı taqap, yani tenep gelişinin aldığın elişini tapıladı. Karlıqaşlıktaki xalıq sakçılarına rahmet. Keçedeki sakçıcılığı bir babayının öyge kaytış yolunu yorudu.

3 başlangıç mektep okuyucusu Üçtürpan Nayyelik Gönan İdarisi Cinayi İşler Razvedki Çoğun Ətirdiği kirip, sakçıga dilo məlum kıldığalıqını etdi. Ula Oltraq rayonunda oynavatkanda bir kısım natunuş özümlüklerini baykağın. Xalıq sakçıları mektepki kirip, zahar çekleş boyunca pənni umumlaştırış tərbiyesini kanat yedirgaşka, balıla bu özümlüknün yupurmaq şekli, özümlük tüpünün alaylıkı asasen, bunun kendir buluşu mümkünlükige hüküm kılgan ve işkilenmestin, bu özümlüknün yupurmaqını elip, udul cinay işler sakçı çoğun ətirdiği kagan. Sakçılar bunun hakikaten zahar özümlüki, yavu kendir ikerlikini cezimleştirdi. Arkadan şu etraptaki nurgun yavu kendir mayıslarını təkşürüp çıkıp, hemisini nəx meydanda kumurup yığıvaldı. Tekşürüş arqılıq bu tüplərinin təbii özgəlliki, heç kim termiqallıqı inəxlandı. İşdən keyin saxçılar 3 kiçik dostqa kiçik eyib qoncaq soğuq qıldı. Saxçıdağam məktəbki kelib sözləgəndə əskərtkən, dedi ulanın arasıdaki bir bala. Bu bir cümlə sözünün vəzni hər qandaq təşviqat filmidimu küşlük edi. 3 kiçik savaqdaşqı rəhmət. Sizlərinin özgəninlə bir dal yubırmaqlı əməz, texmə moyumi, yüşürün, xəvib xətərdür.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Dostlarımızdan ki uçurları qarsaq, bizden

0: Riyasetçimiz Zühre Kerem'nin bir avazlı kuşur baki anlı biteyli ya.
1: Yıldız tam yaxşı mı, anlıcılar yaxşı mı? Mavu cahiyyudanın ki, sınıfın can kendi şuanı kılıdığan aparatını, maşin sokup öğretken ehbalda, aşı aparatını mutak borundun turuqızıp, uçak kıpırdıqan orumla, yakı şundak pratiklerinizin numarı var mı bu? Muşayrıqan adamlarınızın numarı, anlıcılar bilse, bir əvət bəygen bu, sıkıp gən. Görünü
0: bəlgən bolsa, rəhmət. Zöhrə, bugün əmdə səyşənbə, ma bizim proqramımız ürümcədə normal çıxmaydı əlqə, ündidarda anlaydıqan və işində anlaydıqan dostlarımız anlavatqan bolsa, bir uçur kütüb aqaylı. Onun başqa, yəni cənub şimalda anlavatqan dostlarımız bolsa, bir uçur kütüb aqaylı, Zöhrə. Ondaq bolsa, yəni uçurlar qarısaq, Amini Gül xanim, Abdurrahman Somkiçi, Səhər Bulbuli, Əsqar Urayım, Qatarlıq dostlarımızmı yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, məzmurlarımızını yetküzümüz. Tövəndiki rəhmət sözümüzünü bir eğiz ağzaki agahlandırışdan başlap sözləşki doğru keldi. Şincanga yardımga kelgan bir doktor bir yarim yil vaqt sarf qilib, oldingi turkumdagi Şincanga yardımga kelgan kasbdoshlarning amalga oshirolmagan orzusini amalga oshirdi. Sizlar texnikani yaxshi o'rganmasanglar, men Urumchiga berib, sizlarning kasanglarga uraman. Degan bu qiziqarli ham illiq ogohlantirish Şincanga nishonliq yordam berayotgan kadr Wang Yishinning Şincangdagi yosh tibbiy xodimlarga qilgan og'zaki ogohlantirishi edi. Wang Yingxin Tongji Dashiz Qarmoqdagi Tongji doktorxonasi hazm qilish kasalliklari ishki bo'limining muavin mudir vrachi. U 11-chi turkumda Shinjangga yordam bergil kelgan kadr bo'lib sifati bilan Shinjang tibbiy dashiz qarmoqdagi 2-chi doktorxonaning hazm qilish kasalliklari bo'limining mudiri bo'ldi. U oldingi turkumda Shinjangga yordam bergil kelgan xizmatdoshlarining kuch ulash tayiqini quloqqa olgandan keyin ilgirki ustozlarning amalga oshmagan orzusini boshdan oxir esida ching saqlab, Chigra rayonidagi hazm qilish kasalliklari bo'limi doktorlarini dal joyida kasal ko'raladigan qilish uchun oshqozon uchay ayniki mashg'ulotini pishiq qanot yaydirib, shu joyning qursoq ichki bo'shliq ayniki orqali davolash yetarsizligini to'liqlash imkoniyatiga ega qildi. Bir yarim yildan buyon u har juma kuni normal holatda yetakchilik qilishni chingtirib, oshqozon uchay aynikida davolash nazariyasi va amaliy mashg'ulotning muhim nuqtalarini tafsili tushuntirdi. U bo'limdagi doktorlarni aka-uka, och-singillarda ko'rib, ular bilan hamnafas bo'ldi. Onun ko'ngil qo'yib yetaklashi bilan bo'limdagi nurg'un doktorlar oshqozon uchay aynikida tekshirishni mustaqil qanot yaydirib, davolash iqtidorini zo'r darajada o'stirdi. Bir eg'iz chaqchaqning kaynida bir eg'iz mas'uliyat tuyg'usi bor. Rahmat, Wang Yingxin doktor. Sizning kasiga urush ogohlantirishingizni biz esimizda tutib oldik, ham qoyil bo'ldik.

چلخته چنگ ترولدی. بله جالا قمش بیلن بده کمقناق کپک کنجره ارلاشترلوب بقلدی. Hazır ən çox beyliqnin əğirliqi 13 kilogram kildi. Bultur məhəllinin yardımı da o yenə tögü quş baxmıcılığını köp əytib, bu yerini atanla bilən balıla birlikdə sayahat qıldığan cayğı aylandırdı. O yenə beyliq gölçikidə beyliq tutsa meydan haqqı elinmaydı. Beyliq tutamısa bir tiyin mi elinmaydı deyən qaydın bekitdi. Subin, əməl adam beyliq tutuşunu biliş natayın. Beyliq tutamıqalladın yenə haqqı asa qandaq boludu. Dedi. Mahalla tashviqat kadri Yesxat mundaq dedi. Su doktorining davolash texnikasi yaxshi. Turmushda qiyinchiligi bor bemorlarga yo'liqqanda kasal ko'rish haqqi olmaydi. Shifoxonaning tomlari lavha bilan to'shib ketgan. Beyliq ko'lchigini boshqurishdimi foyda elishni maqsad qilmaydi. Muhimi, texmi muhimi mahallaning ekologiyalik muhitini yaxshilashga yordam berishni o'ylaydi. Subin bovayga rahmat. Siz 10 yil vaqt sarf qilib, bir axlat ozgilining boshqalarning nazardagi romantik bir joyiga mu aylana oladiganligini isbotlab berdingiz. Bugungi sizga rahmat aytgan bor programimiz bir saqchi chirg'idan boshlanib, bir beliq ko'lchigida oxirlashdi. Qarlig'ashlikdagi xalq saqchilariga rahmat. Sizlar kechada tinib qolgan bovay uchun uyga qaytadigan yo'lni yoritib berdinglar. Uchturpan nayasidagi 3 kichik savoqdoshga rahmat. Sizlar saqchi tog'ilar maktabga kelib so'zlab bergan degan so'zni jilolandirdinglar. Xo'javlung shujiga rahmat. Sizning sababingizdan bir Xinhua lug'ati bir odamning hayotini o'zgartdi. Wang Yingxin doktorga rahmat. Kasi urush degan chaqchaq ichiga eng cho'nqur mas'uliyat yushirilgan. Subin bovayga rahmat. Siz 10 yilda bir axlat ozgilini hamma odam talpindigan bir joyga aylantirdingiz. Tomiz kirdi. Hava bek issiq. Lekin qarang, aman bir odam quyosh nuri ostida başqalarning ko'nglini rahatlandirdigan ishlarni qilmoqda. Agar sizning ko'nglingizdami rahmat aytqoningiz ba birsi bo'lsa, ishkilanmay, hozirlab berib rahmat ayting.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar, canlığı köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsaq, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Buna bolsa süyümlik kişik dostlar, diktanla devamlıq programımızda oranlaştırılgan məzmunlarda bolsun, tövende anlaydığınınla məşhur şəxslərinin balılıqdiki yekayları sahibisi. Kişik dostlar, bugün biz məşhur şəxsinin balılıqdiki yekayısıdın birini sözləb yerimiz. Kiçik dostlar, belki bu adamın ismini anlayan buluşunlar mümkün. Onun ismi Zhou Xingzhi. Amda Zhou Xingzhi'ye gelsek, hazır kinoxanda koyulup atkan Kung Fu Nüzu degen kinoni belki nurgun kiçik dostlarımız köygen buluşu mümkün. Muşu kinoni Zhou Xingzhi rejissorluk kıp işligen. Yine muşu dostlarımız, kiçik dostlarımız yaktırıp yaktırdıgan Zhang Xiaofei. Andan Dilraba, Zhang Yixin qatarlıq artistler baş rol elib işlegan film. Kişik dostlarımız, eğer kömegen bolsanlar, muşu tatil vaxtınlardan paydalanıp, kinoxanğa berip, ata-analar bilen birlik körüp kelsanlar buludu. Naydı alqışlıq kino bulup etibdi. Hazır meyli torda bolsun, yaki televiziyada bolsun. Muşu Kung Fu Nüzuğu qarda bəgən baxala muşundaq yaxşı. Dostlarımız, kiçik dostlarımız berip körüp kelsanlar buludu. Buna bolsa, deqtinglar, hamda programımızga oranlaştırılgan mazmunu bolsun. Hamda Zhou Xingzhi'ga kelsek, nurgun tağı hadilar onun kinosunu körse, qaqaqlab küldü. Lekin sizlar bilan sizlar köpçilikke sansızlığan külki elip kelgen bu adamning balalıq vaqti azıraqmı qızqarlıq emas. Zhou Xingzhi 1962-yili Shangangdagi Naida namrat bir ayılda tug'ilgan. Bir ayıldaki beshjon bir egiz tari yağaş uyda osti üsti karvatda uxlaydi. 7 yaşqa kirgan yili ota-onasi ajrashib ketgan. Onasi o'zi yolg'iz 2 kishilik ish qilib, u va uning oti singillarini baqqan. U chaqlarda bir qancha to'chi banfan tamiqi yeyish dunyodagi eng baxtli ish hisoblanardi. Bir qatam onasi 9 yoshlik Zhou Xingzhi'ni kino ko'rgani aparganda ekranda Li Xiaolongning uyoq bu yoqqa chopib yurib mushlashganligini ko'rib, kichik Zhou Xingzhi'ning ko'zlari nurlanib, va bekla qolibsgan. Men artist bo'lib, mushundoq kinolarni ishlayman degan. Shu kundan boshlab orzu deb atiladigan bir tal o'riq uning qalbida asta-asta biqtatgan. Biroq orzu yo'lida yengish nadim undan qolsam bo'lsin. O'tir maktabni bitkizgandan keyin u xushal holda simsiz televiziya stansiyasining san'atkorlarni tarbiyalash kursiga imtihon bergan. Bu artist bo'lishdagi kirish imtihoni edi. Natijada u imtihondan o'tolmadi. Uning ochiqini texima keltirgani u imtihonga zo'rlab oborgan yaxshi do'sti Liang Chaowei qabul qilindi. Uyga qaytganda Zhou Xingzhi yotqanga chumkinib olib, hech kim bilan ko'rishgisi kelmadi. Lekin u voz kechmadi. 2-yinchi yili yana imtihon bergan bo'lsa-mu, yanala o'talmadi. 3-yinchi yilga kelganda do'stining yordamida kechlik kursga qatnashdi. Ming tasdiqda o'qish bitkazib, aslida kino ishlab bosh rolchi bo'la olaman deb o'ylagan bo'lsa-mu, natijada tushdan keyin soat 4:30 da qo'yiladigan bolalar programmasiga riyosat

دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کرندگی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورن گام بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچک مس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüp getgeligini köysünüz, herkiz mi kızık kallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını melum kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunluğunu yardımcı çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş, həqiqi qəhrəmanlıqdır.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziyasından 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gülğuncula programımız boyunca anlatış bardoq, yaxtırıb anlıqınınla rahmet. Riyasetçi Zumrat Mutallib, ənda diqtanla anlatış altıda turğan Qatnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri Su Üstü Balçısı'nın yenideki Jilin Ukan'da da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllük ve Avrupa pasındaki öyle bir. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jilin Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Da Vinci Mali Yuli Back to Socket bu yıl yasavat kavuşaydı. Dede Şirali buldu. Rasta ben Peylu taraflarda manaç gün buldu. Tosuluş pevkola değil. Bulup benim de hazır manaç günün yakı maçın hayvanının aldı. Bulup maşı yününki karış tarifi. Bu yolla yakıştı. Lekin tünü gün bugündün başlayıp bana bu yolla mı hazır mesela maçın hayvanının aldı deyimiz. Bu yolla da hazır mı bu kuruluş kavat kalıq sebeplik yolunu yasavat kalıq sebeplik yürüyüş nait asla flivenin aldı bulup tosuluş pek eğer dostlarımız başka yollan bir talap mansanlar muşu daven peyloni mi bir neç gün tallamayı minşilan alay tavsiye kılımız hem de man miren tarafla aldın gün tosulu atı bu yasal yakşı ben kı taraf ben kıdım başlap muşu mirenin aldığı yolla tosulup onun da başka yana ciddi ya ciddi Müşkaz kaçılaşık baradığan dostlarımız mı? Bir yada xil uzundun uzun öçüre turu atısıyla. Bosa müş başka olan talep mağaza. Müşü etrafı ötmüs bulmaydıgan uyuş etrafı dostlarımız amal yok mağdu. İşte bu gayken biz mağmasak, biz başka olan talsak, müş arkanda mağazakın bulduğu anlıkçıla. Yol sel uzuraydı, lekin ayada saatlap turup gitişinin aldığını ağılı buludu. Aynılıp mağazanla hem de şu cayığı mağmas bulmaydıgan uyu, hizmet urnu şu etrafı dostlarımız Mansa ayanın bir katnaş bizimin iğirlap getişige biz bir kişilik bir hessi koşmuş hakkında. Onun başka şiyunun aldığını maşallah diye hoşçunu tapşırıp aldık. Yaktırıp anlavatımız. Ha, mana bir saat yakışı para anlaşıdığan, muğuluşıdığan bulduk degen de gerçekten karşı ağan hoşçurla. Hem ona köpünün köp rahmet. Zökre kız karşı alımız. Taksi bu basılıyor siz de mi karşı alımız? Ali Can.
1: Yaxşımsızlar, yaxşıdılar.
0: Yaxşımsız.
1: Ben ürünçlikte şu maşinin onşaydıgan Mesut Ustam'ın telefon numarına.
0: İzdeysiz. Yolda
1: şoför dostu olsun, yolda taygen bozu olsun.
0: Oldu. Dostlarımız yolda yaparsın, andıkken biz sizge abet eyli ya. Onun başka yine, radyo aldı devamlık bakın, zayıgı salam. Oldu. Radyo aldı da uçur bir vatkan, devamlık uçur bir erip katnış vatkan, yokluğumudun ütü vatkan, silahge mi salamla bozsun ha? Kani yol uçurlardan ki evet sanlar buldu dostlar. Hem de hazırının özü de şu yol kuruluş kıvatkan yolu yasavatkan şu yol bilekte maşıncık. Unudun başka yollarda pek maşıncık tep geçişkin bulmaydı o. Bana. Biz hazır makavda xeris temelgen en yoğun yol uçurları karısak şu hazır tosuluşta aldıngı birinci reti turvatkan itavan peylu. Yeni tuhancelu. Dundalyan garbi kutsi janub shimal liniyasida to'silish qavatli ig'ir jigar angalatga o'tib ketibdi. Paylansanglar. Undan boshqa yana ma jinglu minxua kutsi g'imangal liniya, ya'ni shimaldan janub liniyasidami to'silish ig'ir. Hozir ma tkenshan kun yardin, mushu ittifoq yo'li mong'itimi, mushu liniyada hozir yurish ostiga. Tiyanshan kong yarının aldı diksi ma kızıl çırak sebep tükke onundun pes küçüse yine mi şu toz çanğı tüşkeli yede maşallah bir az köp ben anadaki ma o Rumi Lijau çoğu taraptım o maşallah bek köp Sisi Mol maşin köp onundun başka mı şu sayıludun kilip Sisi Mol'dun mı şu önümü sayıludun Sisi Mol'u kayrıldığa yoldu tosuluş ba onadakin nimige Xalin körükki mangal liniyada yani okşaşlar tosuluş ba yani tosulu atkan yol bilekler katarı da ma o Şimgo baxtısının aldı tosuluş ba. Dongchuan yuledin mao Wenchuan Shilu. Janub Shimal liniyasida tosuluş ba. Onundan başka mao Wenchuan Shilu'dun Dongchuan Shilu. Her iki liniyada tosuluş ba. Degen gepe dostlarımız önümlük paylansanla. Yana Kucha Tianshan yuli. Garibdin şarıkke maşalı bekküp. Kucha'nın avaz 40 burgu çıktı mı? İş kılıp da. Cajdayla da hava temperatura yukarı dostlarımız sık uyutkamızsın. Gül gülistan boğudak, alem gülistan boğudak. Ay hanımının avazını anlasa, könlümüz şatlıkı tolğudak. Cepa çektiniz. Sıkla da. Sık emez, pekat cepa emez. Müş anlatış uyunun salkınlığı da, şünçilik salkında. Dostların teklif kıgımız gibi tutum. Şekilip salkında butlağın bu sanla. Guanghui körüktün, Hunsan tarafka, Janub Shimal liniyasida her aldı buludu. Bak eğir tosuluş yok. Onu dikin Huanghelu Zhongyi doktorxanasının aldıda oxşaşla tosuluş ba. Onun başqa yana Milletler Kutsi, Longchuan Kutsi tosuluş eğir. Onun başqa yana Anaballa doktorxanasının aldıda qavatla tosuluş eğir. Onun başqa Adildasanın aldıda Ardaçao körüknün astıda tosuluş qavatla eğir. Onun dikin Goji Junshu Мышу әрдан бағның алдыдын көу мышу яңғын ярған маңғыча шу линияда юрішбек аста тосулыш ба қарыштарап әралдар аван. Қарыштарап қиылар аван. Оның башқа ене Милен Шаучуны алды ене тосулыш тұрдығы дозла. Азыр Милен Шаучуны алды кеті отқан достырмыз ба му? Мира отырақ районның алды кеті отқан дозла. Азыр мау қош линияда Милен Шаучуны алдыда тосулыш ба ке? Достлар, үнімлік пайдалансаңла, ә? Бапты. Нақшылардың ұзырынлағы сонайлы, нақшыны аңлыға, жақшы кейпетлерді маңсаңла. Қайл мәрхәмет.

0: Yapıldı ürümçünün şükürlük havarayını dönmenin üzerine havarayını şükürlük.
1: Şükürlük havarayı mana bugün ertegiçe çütünkinçe hava yukarı temperatür altıda yeni yaş 21. yıla. Bugün keçeden ertek gündüzgeçe hava uçuk kiyen bulutluk temperatura 28'den 39 Celsius gradusqa. Onun mayakıga temperatura salpel çüdük. Yani 22. yıla keçeden 23. yıla gündüzgeçe hava bulutluk temperatura 22'den 31 Celsius gradusqa. 23. yıla keçeden 24. yıla gündüzgeçe hava bulutluk temperatura 22'den 31 Celsius gradusqa buludu. Demek ertek bir gün gayret kıvasak onun da kinsel temperatura düşürük ya. Ürümçi şehir içi de. Mehmetcan Abdurrahim'in bana maşinin içinden temperaturasını biz gıta atıp eve atıp du. Uyu 46. Ma maşin derhal bir sıl 40 yaka apaksın zoğduk. Onun başka yine çöntiyen zökre uçurlarınızla tapşırıp ilo atımız. Rahmet. Armağaysıla. Onun başka kaşka kaynap yolları şunda ravan daydı. Onun başka iştibak yolları da maşın bir az köp daydı. Tozcan danlıq doğdu maşınlar bir az köp daydı. Rüydanın aldığı da maşınlar bir az köp daydı. Ünümlük paylansanlar dostlar.

0: Şimdi atölyeler sansıdan sizlikke, tört kızlarımızda seybatkan solda maçması yolu çıkıyor. Sonradan sana geldim. Yolların sayın Ravan. Uyadın kayıtlar, sen gitsin yıllar arkalık situasını duyalım Ravan ki.
1: Şu, mış ıslıkladım, kutuladım, ne çındığınız mı? Yakşı oldu. Adıl da sana aldı yollar Ravan. Oy, Özal bugün ma yol Ravan'dayız ko. Раз я ма қарыш тарап раванда қачана адылдасаның алды. Дабаза маңға лене чоқым машинжа. Сіз мені бір тоғырлап қайта да өтті, а? Майол равандасын шенгіміз кемелге болып мүші вақытты, да? Нұрына өшірей.
0: Нәрез я тұр тетірі кетшіне, яқсын сіне ел қары бері, жүрдәң елдерім көшіңіз тараман кені.
1: Әміш, дүкінді отырып, аяқ-маяқ маңмайдыған бір аңлық үшіміз ба, мүшілпан соды сарайыны ашады қоғдап отырдыған. Abdurrahman Somkıçı akımız bana şunda çıraylık oturup kamay dükkanda oturup anla git parma deydi bana. Onun başka yine ma o altın kümüş yollarda maşınla sel bel köp deydi. Ama kaudu xariz təmilgən yolcuları qarsaq tosla hazır yolla şuna yaxşı. Tosulgan yol bilekleri pek az. Pekat müşü davan peylu tərəplədə tosuluş görüldü. Hazır bizden tapşırıp ağan uçurumuzda. Qalgan yolla asasın ravanke. Ondan olsa davamlıq dehtanlağa müşü. Dilo misal sözü yapıyoruz. İkinci dilo misalı dikkat kılayla. 2026 yılı 7. ayının 13. günü saat 9.47 minut ötkende şu ikiz küçük tipteki adetteki yolcuları avtomobilini haydab 5. Şi Şuanxı şehri şehir rayonudaki halıq garbi yolunu boylap, garıptan şarıqı qarap yürüp, halıq yolu, halıq garbi yolu bilen, Lingyu yolu kesişken yol eğizgi kaygende, Lingyu yolunu boylap, şimaldın canıpı qarap mangan, Liao ekiz haydigen, kiçik tipteki məxsus yolucular avtomobili bilen soğulup hadis kep çıkan. Bunun bilen, Liao ekiz yarlanğan, iki avtomobil ziyan uçurgan. Allah kadar iki taraf şu X bilen Leo X'nin kılmışı Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş beyhattarlık kanununun 38. maddesindeki avtomobil ve piyadeler katnaş signal çırığı boyunca yürüyüşü gerek. Katnaş saxtısı nek meydanda komandalık kılganda katnaş saxtısının komandalığı boyunca yürüyüş gerek. Katnaş signal çırığı yok yolu beyhattarlıkka hem yolunun ravalıqı kapalıtlı kılış prinsipiğe emel kılış asası da yürüyüşü kerek degen belgelemeke kılap boğaşka yol katnaş hadiyesini bir taraf kılış tertibi doğrusudaki belgeleminin 60. maddesindeki belgelemeke asasen alaqadar işki taraf şu x bilen leo x kanun boyunca bu qetimqa hadisi de oxşaş cevapkarlıqın üstüge alıdu dep bekitilgen.

0: Onda olsa kegen uçurladığını yet güzeli ya, özü hal.
1: Tabi ya, nuniyetin aldığımı bresli kırarlılam öttüm. Aldı ve derin aslını bekliyorum dedim. Abim sözlerimi aldı. Koşunu sağdı, kıravan kırdı ha. Buradan senin burada okumadım, onu kimden yalga uçurduğunu anlamadım. Çoğunluğunu aldı, Abdullah gitti.
0: Sizin yalga uçur bir yerde değil mi doğuk? Avu yolunun ravallıkı sayıl şengimiz kemiyor dedi çoğ. Mavu Hıping Bey, Lut bir maşin otturduk yolu buzulup kaptı. Kalaymıkan signal urmayım da ağıp ütep kettin la kapımay. Mavu sağlamlık yolu naydı ravan, şinmin yolu mu ravan, ayla. Aş kol damını, özür kolu kılam dükkü ayak tayyasını ekilip birem dükkü edip. Dik gidi birin aş ireli. Dik gidi biri bir taks kol damı yap gelin aş. Nek meydan kırsanız la şu. Şinin yine bir hedimiz. Mehsus oturup da radyo anlığaş koldam yemirdik yan o. Bera. Basınız 174'nin anlığı çe desiniz. Alo ben sizin çoğum nayet yakışı mihman kıldım. O da sazı qayt kılmız.
2: Yatınçanın 30-cü gündən 8-cənin 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm olurdu.
3: Avtomobil satıb alğanda hökumətin məxsus yardım pulu

Bahraman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırladı. 949 Qatnaş Radiosi ve 174 Qatnaş Sanat Radiosi'nin programları qatnasız, avtomobil körgezmisinin biletigen haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillani tövən bahadi seti bilişini oylısanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgezmisi kilin.

0: işletip atkan numarınız eğizgi ravan kelmese, sabahdaşlarınızga bir kanç ketim depemigice esede tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçlar numarına almaştırın. Eğizinizgi ravan keledu. Mektepki tizimge aldırganda, sabahdaşlarınızga depegende esti asan kaladu. Özünüzge teve yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı berip bejirin.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerdi. 174 katnaş liniyesi.
2: Dostlar, ixtilonda bo'lib atgan qatnash liniyasi programmamizni davomlashtiramiz. Bu programmani egiz bo'shqa sog'lomligiga ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat egiz bo'shliqi ambulatoriyasi alayda talab qildi. Bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimizga alay tavsiya qilamiz. O'rnimiz shu Xinhua Nalu Urumchida Xinhua Nalu go'zal qashdishi mehmonxonasining yeni masalan shu Abdumobil to'xtash egizi shu yerdan kirgandilam, udildilam ko'rildi. Agar ommaviy qatnashda barimiz desak, naq shu Xinhua Nalu degan bekatning o'zi tushib qalsak, shu bekatning yendilam o'rin afzalligi bor, tepish bek oson. Do'stlarning berib, asrash davolashni vaqtida qilishinglarni, vaqtni ko'ngil bo'lishinglarni alay tavsiya qilamiz. Abdumo joy-joylardagi o'rnini so'raydigan do'stimiz bo'lsa, 0991-322-98-98 bilan aloqalasanglar bo'ladi. Yo'lla bek ilqi alayda to'silishmi yo'qken, shunga do'stimizga naqshlardan o'rinlashtirib, yaxshi kayfiyatlarda naqshini anglash huzurlik mansun dedik. Agar yana yaxshi ko'rdigan naqshlar bo'lsa, desanglar o'rindab beramiz. Xo'sh, Ahmad Niyaz.
3: Bo'ldik o'tirgandek. Xo'sh bo'ldim.
2: Ha, xo'sh bo'lgan bo'lsangiz. Aqi nurni o'chiring.
3: Zorlar bir teçen tancan yıldırım koş yanı çıkın araban çene.
2: Buldu.
3: Yarın yatı tötürü teçine yakın çene yıldır bir cürcan yıldırım koş yanı çıkın araban çene.
2: Hazır mavuş Mogol trepte dostla azraq tosuluş baka. Yani Dungchuan Lu'dun Vinchuan Shilu tosuluş baka. Onun dikin mavu Turpan Ürümçü kursuretlik yol, koşumcu yol iğzıdın mavuş Mogol mınış. Xaribdan sharq liniyasida azroq to'silish bo'lgan. Lushanje dedim, alay to'silish yo'q, lekin qizil chiroqlarning sababi bo'lsa kerak, azroq to'silish bo'lgan. Qaysi qag'an yo'llar asosan bo'ladi? Bak, alayda yig'ir to'silish taket kelmaydi, ha? Qash Abdurim efendim.
3: 174 riyaset çöpün dostlar yakınlık rakımıza yaşınlık ve keşkan sayın işin sonu koşan ordu yol tarih. Harbi azat dur, paça kızı sıradın, veli kızı sıradın, aydırmıyor, veli kızı sıradın, kınlığın o yolu yazı kırıkmadık yolları var.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu. Abdumo bilan to'yligini bir ichib bera. Singlim bilan manzur ko'rmayman olayli.
3: Maqul yina jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi balam, bek xatarlik.
3: Maqul yina jinim dada.
1: Voy mayli bir ichib beringa, birdam sagidab meg'vasu.
0: Unda degan bilan.
1: Voy ichib beringa, ichib beringa.
0: Ahmaylamsa.
4: Ay! Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı.
0: Ayıp balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzunlar.
5: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Мен оф портып әткен. Жетті сәхніні пакіз түйті
1: өткен. Не қылып?
0: Не қылыптым, нақшы етіп, чашыларын елп, сәкіреп, топшан шықырып, симут қыппасымы болмайды. Әне ке, кейін сәхінләді ке, чаш жықылап кетіп, сұпырдыған. Нәгі қорыс чаш.
1: Ашчағылар тұлы чай қыл кеткен бір іші бачу башылар ке.
0: Нәгі қорыс чаш.
1: Yo'qlar, to'li choy qilib boshlar, chashlarni sal ko'ngli kelgan bir yeri mana shuni o'g'lar, tez oyilib ketibdi shu.
0: Sahnani tozalaydiganlar oxir arz qilib mana choyni tugitib olamidiq deb chekib o'tgan ish bor. Ha, shunda dedi, unda dedi, qani, yana ketib borasizlar anglab olsangiz, Abdurahim afandimning fikrini anglab olaylik unda. Ha,
2: Hey,
0: tamam, yolu yıkıldım. Doğum
1: ben kızı çıkarak bağlı yolları aldım. Vay, rahmet, rahmet. Ey, makul buldu. Rahmet sizge, şuna oğlan, Mehmet Ali 3800 hazır. Radyo diyelim şimdi.
0: Ya, acayip çıraylı.
1: Çıkır vili, hep köyümemde. He, alman da üçün
0: alman. Da, tız oturaylı. Mehmet Ali 3800'lükü çıkıyıp tıkaması mı?
1: Hazır, televizor çıkıyıp tıkaydı yaşta.
0: Örmetlik televizor köy geçiler. Yakışı mı sile? Yollarınızda biz Emre programımızda anlaşılanı karşılayalımız.
1: Keşliğinle hayırlık bulsun.
0: Keş bomba dedik.
1: Tövende yol uçuruları anlatımız.
0: Doğru. Yol uçuruyu vermekçi boğan anlıkçılarımızdaki Veyşin salonumuzu getirilip XG1074FM degen muşu Veyşin salonumuz arkalık uçur bir insanlarını kızgın karşılığımız. Örmetlik televizör körü batkan Mamteli 3800. Kamlış vatamdı
1: o. Eşine haber okuydu. Baygıday mende külüves tak kemeydi de likine. Külüves.
0: Şıkırıp lüydü de. Abdurrahman son küçü yakşı biz eğer Bak yaşlılığımızı tekim bilmek istiyorsanız da oyunumuz kırsanız bu olacak.
1: Gözünüz ile kürsünüz, sizden öykün köyünde şimdi amdan turup demiz. Nurun'un uçuyor akarsak, Kuanhu görgünün üstüde yöcünge etrap karap mağa yönüşte maşallah köp tosluş ba, deydi o.
0: Salkın rahat işler var istedi, mıştapta, o beş ayla sık japa atat tep digendek. Uy o japanı özdür sütü valdi, anda kımanla, anda kımanla desek. Uy toktanla. Biz tatili şu Japani desek, onu mu katılsa?
1: Ay Japan bülüp alamadık pekatla.
0: Vay siz
1: mi? Oldu, ne bile onu mu de?
0: Eğer kişini görseniz, beşiniz ağır edin, ayal kişini görseniz, işiniz ağır edin, adam mı bu?
1: Memtil mi?
0: O hizmet o. Memtil.
1: Onun üstüge uladın bir soru yapıyken sizler, hız Japan tatil atam sizler, de bir köngülü kebni bir soru yapıyken.
0: Her kız onu dedirmeydi o. Ha. Yıklap durup basım, yok bu degen hizmet deydi.
1: Muşun tatışkı biz razı edip degen aşı.
0: Biz degen Kaşkar'ın temperatürsünün kanda bolduğalıkın degen aynı vakti.
1: Dido o cık dedin
0: aşık yakın ağzı. Hay hay dedik. Hay hay.
1: Benim bişimden öttü bu işler. Talay öttü deyip siz Nurgun
0: geldin. 9-10 ayda vakit var. Sen unumayın. Majındık. Majındık kılıp. O adıl cıllar degen burnum. Bu kolunu burnum kakıp. Mujunda pikir. Ketken mem tüle 3800.
1: Şuna oğlan dikin.
0: Pasun. Dostluk şimali yolu ravan dedi, değil mi?
1: Şimdi onlar şirali, Beycan oturu yolu yolu ravan, ayalım bana şunda çıraylıkı nesiyat kılın, çıraylık sözlük bulun, tatlık yakılın, deyip bana şunda dedi. Hmm. Bunun iki men emmanlar şunda çıraylık sözlük bulun dedi o şirali.
0: Evet, ahir vakit taksi keskini bize üzgün aldı gen dedi. Şu, ayalınız, kalınız rast işleydi ki. Sizin er, sizin bir er kıpoğuçu hele madarlın ketkidek. Yakşı deyip de, değil mi? İlamcan. Amca için Mahmut'ta. Hmm. Şimdi
1: bana... Nimdeydi mi İlhamcan? İlk akşam tünü gün diyen şimdilikin tapanmaya gitken İlhamcan şu olmuş.
0: Şimdi nimdi de hazır.
1: Bilmedim.
0: Şincan'da şunu aldık yolla koşulmuş Ravanka dedi Gülü.
1: Tünü gün taptınız mı şunu akılıp?
0: Ay tapanmadı baba.
1: Nurba garibi yoldu maşallah bek çıkken deydi. Mehmet dedi efendim Cuma
0: rahmet. Yerken törtüncesini aldıdın Seyda diye terep gömün işte maşını bir kadar köp deydi. Badam taksi.
1: Çünkü hemen daha yolları da maşallah azırak çıktı yani uçuruna mihraya verdik de. Şincan'da şunu aldık yolla mı Ravan deydi o Gülü.
0: Haa amana.
1: Hıl Ravan benim yolla deyip bunda karsak tosul atkan yolla mı hılıbayken. Ma davam belli oldu yana da tosluş parken cuma ihtipak yoldan dolu alayan garbi koçisi canıp şimal yönü işte.
0: Birinci orundu ki akşam kesat 11 levlen mu?
1: Birinci orunda da.
0: Tosluşu
1: yakırttı. Birincilik oldum ben mi deden o yol tosluşu.
0: Haa memtili. Sizge dedin tökep verip de adılcama özem talak kutura optik emme culukum çıkıp geti deydi çak çak emez. Raslı bir gün Töytelis'ten fakat ahvali yok, çarçap gitti. Onda siz televizör görüp otama, yığınızda bir pançım içi bir salkı
1: oturduğum. Yülep, ulanı.
0: İşler kımmam siz.
1: Ulan şu cihye aldım ikin cuma, bir mesele. Aşıktan tokuk yaman dayıdığın gepa, o karsaklı yaydı, karsaklı yaydı. Onun üstüde saplı kuvvetlik tamaklan yeketi şu, bir de polu, bir de başka şorpsi, bir de şorp kılıp.
0: İş kılıp, kandalı olsam saksılamat, kaydı ki ya sonucuma. Meyakip, yiğit be misin?

0: Yolunga qarab ne etip turuptuk bizmi?
1: Ey cam, öylütke kiriştirgen kartun şüphin kallak avaz beremsiz sizden avazınız bak okşaydı ki dedi. Röşengil şikimizden avazını pariklandıramayıp sizde. Röşengil ballanın avazını bedi. Anının avazını bedi, ben dadının avazını bedim de gendik.
0: Aşını gördünüz akçan, sen ama? Şu,
1: körüp tazı gümmanlan kalır
0: şey. Terbiye ehmiyeti bayağı yakışayım da, bir kızıkarlık.
1: Dim pil diye isim mi bulam de?
2: Ha bunda kanda olanlar yaxşı oldum.
1: Yaxşı.
2: Kalanat bulunma.
1: Abdadım.
0: Yaxşı.
2: Çakıp gitmeye oldum bulunma.
1: Yaxşı yaxşı.
2: Bu dağın yolları neyim bol be bu akşam üstüne gün?
1: Neyim o? Kuruluş.
2: Sen makamdan gün aldırdım. Bir kırp ağının üstüne. Lan orçunu aldırdım. Bak dur saat. 20 minut bir yapınan bu. Ah kaynat.
0: Vay tünü gün. Zınak digen kepken bu.
1: Tünü gün ha şundakım ki. Kuruluş sebebiden. Tönügün ben kini 9'ladın aşkanda beycim bak 9 aşkanda. Çanlıyan'ın keyin terbiyede minip o töt köş dokmuşu girip ne yiyişan için canım. Ha. Bir elki çiçi, bir çiçi cık bir ayollanı çiçi kandak, 10 gün şumuz kandak kırışıp gitir bir
0: bizi. Çiğiliş gitti de aşında ka.
1: Muş dehşet kırışıp gitip du. Bu da o ütep gitti olsamış ki bir koç yaptı bu şu apıra. Birinin birinin dedi bana. Maa, külüp kayıp yetep gittim. Yeni birisinin kışın kip, bir gün maşin heydi mi geldi, ne mi diken bekli gelse, melik teri kip kalkıptı.
0: Çocuklar maşin heydi mi hep yağdı bağınınızda, şunda suyun kettiniz değil
1: miyiz? Şu suyun ben bu. Şıkkıda bugün çüştüm şunda buldu, bugün keşti buluş inik. Şuna anlık uçula, daha ben şimal yolunu tallap, mangmaydıgan imkaniyet basa amal olsa, tallap mangmaydıraydı.
0: Yarız.
1: Bulamdı.
0: Maşın aydım ayam da ataraplarda çoğu belki zorur işinle almışsa mamay turunlarla arası yakışı. Belki toslu piyadı 2-3 saat turup etken de 10 minut yol piyadı mansanla. Belkim.
1: Sen kan yolda maşın yok, adam yok tekla dedi. O yolda ki maşınların hem misin ama o davan şimali yolda toslu turup atıdı. Mişerden çıkıp gitmelisi ayak barıdı.
0: Arası. Bumuz, aşağıdan çıkıp gitmemi kendik ki baramaydı da.
1: Bumuz o sankva yolları diye aralan turuyor.
0: Ravallığını sakla biraz ha. Matrep'ten bardağın tursa değil misin bu tarafki maşallah. Miyadın bana bana ki. Kaşını alsa ama Ürümçü şehrine kelgüsü üç günlük avara yakbalık bir karı yeteyli dostlar.
1: Şunda kılam da.
0: Şunda kılıp maat ögümü yan ısımdığan da buyla atısla. Bugün keşten ayet gündüz geçe hava uçuk bulup bazı bulutlundu temperatura 28'den 39 Celsius gradus geçe.
1: Yakşı ya.
0: Muşayının 22. günü keşten 23. günü gündüz geçe hava bulutluk 22'den 31 Celsius gradus geçe.
1: Vah.
0: Muşayının 23. günü keşten 24. günü gündüz geçe hava bulutluk 22'den 31 Celsius gradus geçe.
1: Vah, buldu ki anko.
0: Demek temperatura hem de astasta, astasta.
1: Ne buldu? 22'den 31. Hem de asla asla. Tövallaş karab yüzlün
0: derdi. Kış karab mağımız da.
1: Vaaa! Şatlı yığı derya. Külkisi canan.
0: Ürümçünün kışları edip. Ay anca ne kımıdım cümle ben kışka. Yaz peyiz o.
1: Yaz peyiz.
0: Haa yaz peyiz o. Ama. Yaz peyiz.
1: Elki. Bir cüdülük vaktla bu. Vuuu.
0: Ayağıdıgan Kandalı keysiniz közünüzün kar çıkıp tonla atkan diyendek.
1: Kendiler mansız aldık apri yutup ağa. Aldıyım ay tuyunla.
0: Burnunların uç tonla kip ağa. Nemmiye giyim ki vasanla.
1: Kolağla çıkıram ay vatkan. Pişananla tırs tırs yerlik bit vatkan.
0: Tonluğandan ay yen tip tip git ağa. Tip çekilip tonla baş kolağla bir bir sik sürüp diyen.

0: Ve uçma ekran yayın açığın kelte amcımızız.
1: Siz mi?
0: Ula diye na çoğun çoğun manda davalaş, kuruluş işleri de manda yukarı kütürüp kekildi.
1: Hazır ekran yayı kanda da
0: edildi. Doğru sürkep koydu dep.
1: Dünyada taksi çıdım asa iş bulamdı dep boyla. Mesela ettiğim de çıkıdı çayın demlap koydu, kiri de oturdu, maşin aydaydı, öz aydı mesela maşin öz mangdı, menzilik apırıp koydu, yan çıkıpılını salıdı, keş sanaydı, ne mi diyen asa? Siz mışına bir cevap verip bakın ha, Abdullah Hoten.
0: Kayıl mı?
1: Eyko yayı mışına oyla atıdı.
0: Biraz oylaydı. Ama de başka koşlamla koş görünüp de etrafı dikilendikken şu işte asan oylaydı. Bizim başına asan oylaysa o.
1: Tönegin programı da çıkıp bizden pestik üç bir durgan. Orada bir çoğurak adımız ki. Evlilik malım yakışı mı o dedi, yakışı. Sen ben sizi tanıdım dedi. Oy rahmet de bizden para anlasak. Hem de işten çıktı ağzıma sen dedi. Ve kündüsle bir yarım saat, iki saat diken külüp işlep koyup. Kündüzler bir kadar sıla dedi. Tırın. Bu da aylını ket gel tas kaldım. Depperdim şunu ondan. Ettiğin saat neçedi gelip neçedi. Neyim işlan kılsa. O işlanın hemen sıla kılam sıla dedi. He? Düşük vay biz degen sıla ne? Eyle kaşkaydı. Eyle kolcu da oyna batkan. Bir yarım saat işlep koyup. Hiyalı jüri batkan dedi. Vay rahmet. Toğru çen gınağız gede.
0: Ama aş yüzüm de yüzüm aşına değil. Kanda köngüllü ki İslam dağık oturup lan külkü çak çak değil.
1: Biz ne hazır üyüdün geldi deydi.
0: Ne üyüdün geldi deydi.
1: Flap. Ay ravruz kosağı toyguzup üyüdüldü geldi deydi. Ettiken biz saat 10 ile şık çıkınımızdı İslam'ın. 9'dan burun şık çıkın olan okumaydı. Bopta garbi bacakı yolu ravan deydi o Memtül ya.
0: Ayşemgül Muallim'in uç orada 36. oturunu aldı yolu ravan. Avam için de yakşı işlerinle yakşı olsun, sıkı ötüp kalmışsın. Ne kadar uçurlarını yolu yaptı rahmet ha.
1: Vay maşvay, kadigen gidesse param. Örüntünün kışları. Lekin bunu biz köyden bağlı bilen şuay. Başkala göremedi. Çanlı yuyan duymayan, full even, çemeyen, tey duçu deydi. Ey bayım dep tuduk. Şükün buldu, tekimi dostlu vatı tuduk.
0: Aşağı verip durma yana?
1: Ege yayı aşağı verip durma. Turun ha.
0: Min Huacay'dan uçur bir yerinle tosuk bolsa uzuk türlük evilay aşağıdan.
1: Min Huacay'a git ortalığa kanlaraktaydı. Min Huacay tosuk yaptı.
0: Tosuk kendi mi?
1: Vay eli ulan Nadire onu oylaşman. Çokum eli ulan. Çıma? Onun aldırı bir gel kıpken o.
2: Şimdi ben kumutan yetiştirdiğin mayandaşın yol resmi tosuk kesinlikle.
1: Siz o bir hazır ravan yolu menin pahmanınız.
0: Biraz hoşunda diyen sürüz tosulduğun yolları uçur bir yedik ya bu Nadire kız.
1: Veli.
3: İstifaklılı, gençlerin aldıları, davran ne olur, terkip dertlikler çektiğin ne olur.
1: Buldu, buldu.
0: Ben Deli Efendi, Mancalı yanındaki itip var, ben bunu yolla şunun da ravanda uçur bir yedik, cuma rahmet sizge. Sanfango, Beylu, Canop, Şimal yolunu işte, Kızılçırak, Maşallah, Sel Köprek deydir, en ay.
1: Çık çak çakın manla, çiş ağırkıga deydi, rast çak çakın manla. Ben bu kaç gün derdini ravrıs tattım. Şikin doktorkanı ambulatörün aldırdı maşini köp dedi Yusuf Camil'a buldu.
0: Makul buldu, rahmet sizge.
1: İzhal.
4: Ruşengül ya, Mevlut'taki kamerak havalını yaksın lan, yolu
0: kim bilirse. Yaksın okun havalınız.
4: Şimdi iyi şey yanına aldırdım, bir heriden elit Mevlut'taki. Sayılık uçuk, kırsın çabı geldim. Sayılık uçtum, bu lazırak dedi ki, tırsızlık öyle şey yoksun.
0: Makul.
1: Buldu, buldu, rahmet. Mavu anlıkçıla doyunumuzdaki dostlar. Hatin halken diye uçurlan yolla atın ona memtili.
0: Rahmet.
1: Sizlerin o radar yok mu dedi o. Radar neymiş kız bizde?
0: Bir radar ne zamandı? Hemen ondan sorup kalkan bakıyız.
1: Şunda.
0: Mevlut İbrahim, aerodromdan Musa Can'a karab mağa yönleş katık tosulup getirdi o deyip.
1: Kaysı Musa Can?
0: Başına uçur bir adam bu kaldı şu Semet de baş Musa Can de mi yollanı sınırın ki
1: Musa Can de
0: Musa Can demek çıkan da aerodromdan Musa Can'a mangan yönlüş pek dostluk gitti ha.

0: Xoş qədərdik, anonslar, yollarınız bu zəmrə proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Proqramımızda iki fəaliyyətimiz var. Bu iki fəaliyyətimizə iki məhsulatını tanışdırırız. Birisi, Optimobil klubu fəaliyyətimizdə sizlərə tövsiyə qıldığımız namı qulaqdan qulağa yetkən, pulunuzu tejəydigən
1: Esil
0: Abdul Molligrin Abdulları fəaliyyətimiz qatnaşdı. Abdulmobilingizga Abdul almashtirish vaqti kelib qolgan bo'lsa, hech ikkilanmay boshqa gapni qilmaylik. Bir qaytam Molligrin Abdullarni almashtirib beraman. Telefon nomeri 13 59 75 75.
1: Uningdan boshqa ham shu programmamiz yana eng esil tamni izlash faoliyatiga qatnashgan Urun Sartam Kroran uyg'urlari hamda Sartam Kroran uyg'urlari nomi Abnum rayonimizning Nurvon shaharlarida ochqonlar do'konlar bor. Urumchida 3 o'rinli bor, birsi mau Chibiludi, birsi bor Sartam Kroran uyg'urlari Xonsan shahrining ichida. Yana birsi mau Nanxu Gongchang tarafda, yana birsi mau Davan Beylu, Davan tarafda birsi bor.
0: Mayli qayerga borsang, o'xshash
1: tam. O'xshash tam, o'xshash tamoq, o'xshash mulozimat sizlarni kutib oladi, jumi?
0: Unda bo'lsa, o'quvchilar, sizlarni davomli turda programmamiz qatnashib fikr bera olmasam, Vanshan daji qo'shilishdan mashina ko'p to'slash bor dedi Olimjon to'r taksi mana.
1: Urumchi taksi mashina mushunda qizib ketdi, quvuq qilib turman, bu baq qizib ketdi bu mashina deb.
0: To'xtatdim, to'xtatdim, amsa, rost qizib ketibdi bu. U jo, amir qayib qizib ketdi. Menga dishaga kirib, disha tengchilchan bizdan to'xtatib.
1: Ozroq bir soqtib.
0: 20 minut aramayib chiqsangiz, yarim soat qichaqsiz emasmi? 20 minut o'zingiz bunda ko'zingiz yumib olsangiz, juma.
1: Shu.
0: Javlon.
2: Yo'q, biray mol surni boshqa bir polda shundoqda men yana bir berib qo'yman, davan beylo. Jin hayvonning oldilari chiqib, men qolamaydi.
0: Vay, vay, vay. Ya qinama davan beylo jin hayvonning oldida turibotganlar bir raqamni yollab berganlarchi.
1: Kim kimlar bor asto
0: g'ra? Davan beylo turibotganlar, bir ko'rib qo'yaylik.
1: Mayli do'yinni yollasanglar bo'ldi yoki veshinni ustimizga yollasanglar bo'ldi, ashayotgilar bir statistikalab qo'yinglar, zot kimlar.
0: Unda bo'lsa mushu fursatdan foydalanib shu davanda, ya'ni jin hayvonning oldida, flivanning oldida turibotgan do'stlar. Bir telefoninglarni echib do'yinimizga bir kirib, denji chinru jubojan deb ichiga kirib turib, bir yurakladim, birni beritib chiqib ketmamsizlar. Mayda qilsanglarmicha vaqtingiz tez o'tadi, birdamda o'tib ketadi, juma anglovchilar,
1: Şunu ola Abdukar efendim Şivayxan'dan Şiyu çongu kirip Altay yoldan ötüp Yişen yolu kırdım bunu yollar avandaydı Abdukar rahmet sizge
0: Nur Bey'im ben bugün radyodan birini sitiyle yap hem de radyoda anlavatım ya bana Radyorum bızlıp kılıp neç vakitim ben şüphin ha doyundu köyken bugün radyoda anlavatım ya dedi Şimdi olsun kündülük adetiniz için bizden doyunumuzu kırıp bir yürekler bir koyarsınız Cuma
1: Nanxu Chongqing Ordu'da Sartam Kroran'ın yeni bir dükkanı da pekrependi maşında uçur veripti. Şunun lan şavuşumur daşımır etrafıdaki yolladı maşalla köpken de gülü şunda uçur veripti cuma.
0: Yani bir balın ismini okumayam. İsmini okusam alakayları dost buradırlar sel. Aldı da set oldu ki. Ya Röşengül Mahalit İbrahim bana bir Molligrin Abdubus'tun. Abdubus yok. Molligrin Abdubus'u yok. Molligrin'in Abdul'u bana. Birini mukofot qilib berib baqsanlar qanda bo'lar, men anglayotgan 10 yil bo'ldi hech nim bermadi uni mashinadan jiyisini almashtiraman deb. Xijilonma yezibsiz juma ma fikrini. Ayni vaqtida bagandoq molli granatullardan birini. Qara qara qushlarim, orqangdagi nimlaring, qara qara qushlarim, kuching esa bir manga birini bersangchu, kuching esa olsangchu deydigan bir ish bo'ldi. Endi pulga olsin.
1: Ha, o'shunaqa.
0: Endi pulga olsin juma.
1: Şunu olan mağu davan beyli oturup atkalla özenlerini məlum kılınlar desek ki Ayko Yayi bakken, Ekber Can bakken, Oybike bakken, Obdurim Can bakken Hemiz aşağıya turup da aşı tosulup turup kalanlarına işçi demişler bakken
0: Şu Eğer muşu tosulup turup atkalla sizlerin kanında talep duranlar olsa bir denlacı bir oranlar verelim
1: Sizlerden samimi ol sorayımız rast ama radyoda kıl buludu açılar bulsa
0: Şu
1: Ne kısak buldu ba diyen ben Ama Adilcan uçur yollaptı hazır he
0: 8-20'da Qashqadagi riyosatchilarimizning biri Odiljon Oblomet mana 2 soat uxlab buroqlanib o'rinda qopib 8:20 da Qashqadagi mehmonlarim oshxonasida Jiboba Guchong Shamyan deydi maliqi
1: Chavak mahalli
0: Buronqi Konish nimadincha qadimiy shaharining ustidagi Chavak mahallasida mehmonlarim oshxonasida bir maydon jibo o'rinlashtirilibdi juma Qashqadagi do'stlar, toz qosaqni toz ochirib, bo'sinliq yostidin yeb 5-6ni. Qosaq ochirdi, ajda bir do'ri bor, yostidin. Ha. Shunda bosanglar, qaranglar. Anikani bos ko'ladin, yerim quti ichib yotaman muz silib. қосақларыңла деген өчіріп басаңла еді тамақ есіләжі ма?
1: Тұғыра, мехмалдарым ашқанысына қашқады ке, ашқанының бір көрпе қышына қалайдыған дослағы қасаңла, бейуасы көрші бір кіріңла. Әмді ма, үрімчедікені мұл айкені бейуасы көрші көрсеткен болдыққа, ішчілерін ажайып шырайлық зінәтіләп.
0: Шынақ.
1: Қашқады кесін тихын пәйзілейді ғымай өткасылап.
0: Ой, оныңдың пәйзі.
1: Сон бір көрпе қыңла қыды.
0: Мұшы, рас, жүрке ма, давен бейлігі тосылып тұрғатқан.
1: Жүхуға шқаш тосылып кетіп та аяды.
0: Gasa Musa, Aysa Musa demdi Abdullah. Aysa Musa, Gansa Musa demdi. Miyanxu qərbi yolu qaysı yoldu bu? Miyanxu, Nanxu qərbi yolu mu ya?
1: Nanxu qərbi yolu deməkçi.
0: Xəb, məmtili.
1: Tez yazı mən, tez birimə uçurun da bəzdaş xata izləb gedin.
0: Nadirədin kim aldınız mı?
1: Ne?
0: Nadirədin kim aldınız mı?
1: Yaxdı, ağdək bombunu.
0: Onda az xeyli pəylə ötübdü sizim də o. Hazır Oğuculuk kılı tuttu bu.
1: Nadire var.
0: Hazır tez satmakan bulsa onda az hele. Ta kılık temkilli filan saklayı tuttu. Ama bir gün kolu uçuşsayız. 5-6 kuru kiyimli kanda ilvet günü
1: uzun. Onda asan çıkmayayım cümle.
0: Ha, karab durun ha.
3: Ne asıl cinsel rendeki tutsakta boğan bulsam hazır mı? Bir kaçası her temminki yürümeyiz eket yerine deysin.
0: Vay o bak kalmlaşmağa iş var biz ikilemizsek biz mi radyo arkalık orulap verdiğin telefonla bu sorulap verildi da.
1: O sertemden kürüre ne kapirin la birin la mulu yürü ne kapirin la bunda tağın talkan kapirin la diyen dekle o talepler biz kılamayız.
0: Bu radyo arkalık kanda telefonla bu sorulap versek bulu da mesela Mavu.
1: Nakşı anlayımız desen la buldu. Mevdikamdım da şiir okup ya nakşı etip ya desen la buldu.
0: Yumur sizlep ya desen la buldu.
1: Sen la buldu. Razık. Bir eleydin açılamış o radyoda.
0: Bana bir meyde usta oynayıp birine bekle usta Türk yatıktaydı. Onda asla doyun olan için la hamsa. Hopun ayar Uşengül.

0: qaldı payda.
1: Birinci tələb.
2: 52 minut qamışında çıraylıq oynaydı usulunda.
1: Otturulub manda oynayım, qopab kəsəm qancılıq oynayım
2: manda. Qancılıq oynaydı, oylab yığınlar. Kəngir bir meydanlara çıxıb gedidigan bolsa pir pir pir pir pir qırap aç. Kəspi usulçular qalsın bir yerdə. Bil kəspi usulçular ajayib oynayırsılar ekan va. O sizlərlə usul oynayıb qalsın qıcılıq gedisizlər ekan pir qırap.
1: Ha, alıq. Ya erlerle oynasa yani sonunda payızı salmak oynama. Ayarlarla oynasın içinde kılıp kollarını at, manyında kılıp birine ooo bırak git.
2: Uyadın kep boğuş karaptırıp da.
1: Kepme kendi sınıfı çandırıp koran gali terkeplerini kılıp. Uyut uyut de.
2: Bu erlerle onu hiç kılı hareket bek çıkılmayken bir adı Allah. Çünkü ayarlarla hareket çıkılgan dikken iş kılıp bek kesbilerle oynayıp kalsanla. Futkolanla kamlaşmayı getirdik evr kılıp. Ciddi ilişki.
1: Ben bu Davan Beyli'nin karşı tarafı da Ayşegül'ün anaksını anlayılı. Dep gülmeyi. Oralayımız buldu. Ama Şibilo da Abdümabullah cıkırak bırakılık. Tosluk kılış akvalları yok dedi.
2: Ben şunu daha önce konuşulun yadım. Aşırlar köp tosluş ba. Sebebi yeni korsiden taraf gibi menişte. İşki maşırı özür aşağıda. Buzulup kaptı şu sebepten dedi.
1: Davan da biz mi tutduk? Molligran Abdülü'nün kuyup aksakandak. Muşundak.
2: Omdan
1: bolu da.
2: Ha, hakiki. Sonra şikayetmeydi onu.
1: Mesuliyetçen kişilerin, şopralarının en yakışı tallışı Molligran Abdülü'ymuş.
2: Abdülü'nün hakiki yakışı görüldüğün şopralarını kaldığın tallışı.
1: Kuyup aksanla buldu. Beni de soru sanlamış da. Yek durup kaldı bana hazır. Yek. Yek olak kaldı bana kararlı. Bada ben de Donarkan'ı çöp. Nankubancı anı aldık geldim yollar avandaydı.
2: Aşkazan yel bak ya.
1: Aşkızan yel yok. Mışlağının gepleri bana yel kilidi mışlağının gepleri.
2: Aşı ona yıkık tutup kaldı. Azrak soğuk şamal kırk etkendik ya ağızda aşı yıkık Polat efendim deydi. Bayık anlık uçesiyle radyo stansının boğandık işletmeyden vakti ötken radyolar bağdı. Her radarlar bağdı. Sonsuz bir deyip koyuyduk ya o şeydi.
1: Yok yok bizde.
2: Daha ben Badaven'den Doğar Koyan'ı çöp. Nankul Gançan'ı aldık geldi. Bunu yollar hemen deydi. Şirzat'la uçuyor ya. Tokurmayan, tokurmayan deyttiğinle iş kılıp kaşkaydık mehmalarım aşkansız verip tokurmayan iç baktık. Başka tamaklarını tetip baktık. Tamakla belki yakış çıkırken belki çıraylık bezilip de. Hakikaten yakış kendine bak. Şimfu.
1: Şunak. Ama taleplen oralı kaçtıraysız. Yolu soru bir ha.
2: Şuna kılayla.
1: Ayka yayın nakşi tipiren adı. Nakşi tipiren mi?
2: İtam ses.
1: Yakış külle sen bilen bulsun. Yaman külle men bilen ketkey. Mella tatay tiken derdini. Kızıl gülle sen bilen bulsun. Çavak mı şimdi ayağına oturup geçişler de.
2: Kol
1: ketmedi ben. Bir kolam da çok ağam. Bir kolam da tamak yiyeş, kebap yiyeş, yani bir kolam da çabak çalma. Artısınlığa. Şunu da payı çıkıldı. Ma doyunumuz kökenler böyle.
2: Ma çabak, çabak iki koldan çıkmaydı diken işenmeyin bunun dikinci mi?
1: İşenmem.
2: Çabak a pişenlerle kolda isim çıkıdı ki hazır.
1: Çıkayım orada orası.
2: Şimdi bunun iki özgür tatlı ka çabak iki koldan çıkmaydı diken temsilini özgür tutaydı.
1: Bana nispeten çabak iki koldan çıkmaydı. Vay mana bu loga vay yaşa.
2: Bir gün nedeni gün ağam boğ ittiniz? Ağla paqmaqalı bir naqşı ittiniz jumu mə ötkə
1: gəbilənə. Vay ma.
2: Yıqının yaqaş Zühre adam işkanla işki yad ustas tut naqşı gün atam sizə.
1: Ya. Zühre mən ustas tut gün bugünüb.
2: Aşnama?
1: Bob getdi hala.
2: Çu ustas xata tutub qap demsə. Bir dağlı ustas tutmam da olmasa.
1: Bir dağlıq naqşını ustas tutsam.
2: Hə.
1: Mən Xeymingdən tıxıdı.
2: Boldu. Mən ikinci ustaz digici bomma. Dəpdi də, qayt dəp.
1: Senin də şagirdim yox dedi. Ya.
2: Siz naqşlan şeir oqqanda qeyd qoyğan yeriniz var çox. Nə ahang, nə melodiya, nə fıraq heç nim yox.
1: Ha, mən.
2: Aşında olub qaldım ikən ya.
1: Vay, qarşılış qərişdim amma Polatla.
2: Kim qarşıladı?
1: Nadirə ilə mənə beşi qurub çaldı ya qaçan dəp. Şunda beşim qurub çaldım Nadirə. Şikirib qoyğan masınızlar, de.
2: Salxango yollar şunda maşallah köp deydi Patigül xanım. Rəhmət sizə acımı?
1: O rəhmət. Ya doyunduq dostlar bə qarşılış qərişdim. Talep kılınlar it bir miyana?
3: Kaldi kaldi nakşılar, yasakçılar arasılar yengerken de bu onu.
1: Bilgidek bir kuştan ha.
2: Nakşılar, yasakçılar arasılar demdi ha. Kömül kalan nakşılar. Pat arada tüyüksüzlü bir çaknap çıkmaz liken ama.
1: Abdurşit. Mevlan akı dedi ha. Ben mevlu takınız mı? Acep bir kitap alamadımış balık ha. Diyençi işçimlik diyorum şu mu da şu. Birini alsam beşimi kapatacak çıktı. İşkinin şişsini taştı tuttum ha dedi. Acındak bu diyen ki işçimlikten bir yöngi almıştırıp seytiyoluş makapati 71 sence mi? Hani kendi ruh kılıdı, kuvvet bir işlaydı dedik.
2: Manakşını özünüz icat kıldınız mı dedi o bul bul
1: bul? Yok ay. Bu banakşa bu dostlarla namlık nakşa. Мен ясыған көріктен өссәң, менің үшін ясап тұдәп өт. Сәпәрләді қалсаң ұлақсыз, апашлашқа яна мені күт. Текіс бәйзім өке?
2: Текіс ағандың бәйзі чық дейлік.
1: Айчылса, мен қалай сән чық, айда достым, бадап жүрі имен. Пақирләнсә, әллә мүлкеден. Мен сеніңден пақирләнемен. Хақиқи достлар аталған нақша.
2: Мен мұштап сіздің пақирлің кек бар мәжімі деген бұл.
1: Мама.
2: Ұстазымдыке мұшығыл, жүрәт, мұшығыл.
1: Оның қолпай сөз
2: болды. Мен чоқым пәқірлінді базы. Пәқірлінмей тұрамады мәмен мұшынақын ет қалды. Көзіңіз чіп жұмбалыз, еті ерсің әңгі?
1: Саз қылыш шәкілдікі пәқірлінішінің мұ? О зоры башқыша.
2: Мұш тәрпіңіз чоқым үйгініп, мен бұл пат арадашын да бірішке нақшыны.
1: Үйгініп,
2: үйгініп. Ахаң өлі қарым ек асаста, тексін ятылып асам, бұл дікен
1: бұл дікен. Ахаң деген өзіңіздің кей есиятылан бірләшке ақтыр, о, хақиқ ахаң болады. Мәл тәкі авазыңызға сұғыр деп қойың дейді, мақыл-мақыл түштен кен чық деп кәшті, ә, кәші осы.
2: Әлі кен мәл тұқамның әмді башқа әсәр оқығандық авазыға еп қойсы бұлыды.
1: Рас.
2: Бұл нақшы етпандық авазына.
1: Onda siz azraq elan anlayılı mı?
2: Mağıl şuna kılayla.
1: Haa, radyo aldırın kətmi gəyislə qədirdik anlıq uçular. Cuma azraq elanlarının ki qayt kelimiz.
0: 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü gecə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayiti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boladı.
4: Avtomobil сетіп алғанда hükümetнің мәхсус ярдәм пулыдан бәһрәман боғлы болады. Яңа энергиялык автомобильләр қартылған итибар беру салмағы ашырылды. 949 қатнаш радиосы ва 107.4 қатнаш санат радиосының программалары қатнасаңыз, автомобил көргәзмесінің билетіге хақсыз erişiş fırsatı бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сетіп алышны ойлысаңыз, Шинжан халықара автомобил көргәзмесіне келің.
5: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші, бесіш. Барлық қабат

0: Konopkalarını bisip etiş. Bu vakitte ciddi tormozlaş inkas kozguldu. İkinci yülünüş. Liftimiga yülünüp, iki putni sel kerip, tızını igip kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü telefon uruş. Lift içige çaplangan mahsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş kadimleri şu oranını en tez bir kitaleydu. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludu.
1: Şuna kadar dike anlıyorlar bir khatırlık her kaysiyetler dike bir khatırlık Allah'a dikkat kılsanlar tavsiye kılımız dike tonlar dibalı vatkı ne?
2: Keşlik yollarınızda bu Samra program mısı?
1: Ben riyasetçi hem nakşi dostanla bilik. Mevlut İbrahim.
2: Ben riyasetçi hem tamaşı ben dostanla Rüşen Gülbaz.
1: Ha mana sizler çoğu sizler kim o? Kayadı nimşla akıllı o sizler kanda toslu kaldı.
2: Doğru sizlerin kanda bir ütavat kandınmış şu rol hizmetlerine alabamış tabda.
1: Mavu bir anlıyorlarımız mortal deydi mortal. Küçük vaktimde dedemden maşinasını çıkıp da avazını anlaydıgan bu adamla hazır ködüm. Ben Ali Mektep'ni pütküzgeli iki yıl buldu. Ni hayce şamba. Siz yanılı kişiler başkalar için mülazımat kılıp sizler. Rahmet oka edile. De puşuruyorlar. Rahmet sizden Ali Mektep pütküzgeli ağzını tutulur mu? Kursan bulduk. Demek küçük vakti de dadısından maşinası da avazımızı anlaydık.
2: Ha muştaptı.
1: Biz mi çoğunluk
2: yaptık? 25-26 lağı kırıptı.
1: Şunda, boptu. Kiyinki hizmetlerinizden, cemiyetteki işlerinizden neticilik buluşuq. Çin kalımızdan terek taşımız, değil mi?
2: Nırız.
1: Meşahedim yani şunda edepsizlikler bak ya, maşinini kitip ağan yerde toktuplu, otlu, ütürüplü takap koyup kitiverdi ağan. Müşeyede tüfü de madem deydi, kayada.
2: Nime ma nensenge çıkıp da örümçen ısık görüp düş bilen nensenge çıkan livetni aldık kip tosulup bir saat turup kendimiz giyinip livet kirip tamak yap hazır yolu içilip de dep içe kirsem yanı mı şeyada tosulup duduk. Öydekilerin ip çıkan içten bir körüsü çıkay deptiken ben. Dep başı aşağıda biraz maşın toktu koyup la. Şüp bir ya kit kaldım değil mi? Tağının içi bir yerle
1: gel. Sıla özenle sahaya dep çıkan yerinle de. Şuk üyt otasanla buludu yelpik işine. Kulağınlık tutup şunda mı?
2: Bingor yap.
1: Nadire qaysi ravon yo'lda ketayotgandi?
3: Ha, men hozir shunda payzob ketibdi.
1: Yo, men demadimmi?
3: Ma yo'lnishga mashin chiqgan.
1: Qaysi yo'lnish?
3: Ma u tisha tarafga, o'chishga qaranglar, shunda payzi, ha?
2: Undan.
1: Demadimmi, demadimmi? Bir kuni putidi deb demadimmi? Ajab qaqshidingiz shu vaqtida demadimmi?
2: Mana.
1: Payzolar ketdi mana
2: mush. Ajoyib, ildir-qildir ketibsiz mana
1: shunda. Har bir ko'chalar mushunda çıraylık küçük etti de cıma.
2: Ya ama üçüncü ay, birinci ay, ikinci aylarda inkaslar beşçi koyan oyman dongulup gitti. Yalla anda up git kaçan yasaydı. Hem de muş vakit yasaydı şu muşu kuruluş kılıçına anı yakşı vakti. Muş vakitken şu bana yasılıp nadirene yolları pütü pazar havalı işi poptu. Hatta gün matereptki yollan bir yasılıp kese ama tosluşla ama bırakla onuşuludu.
1: Nadirene yolu da ne bu?
2: Nadirene yolu emez mi? Kündaşı mıyım hacıydı bana diken bu.
1: Ondan sonra eğer bir adamın yolu olmamız mı? Eğer akıllış punktu orun tıkayım mı?
2: Eğer nasıl aşında bir adamın yolu deydiğen şey olsun mu? İttifak yolunu sizi bensek buldu.
1: İttifak yolunu mu? Nadirek bir eyle ondan sonra.
2: İttifak yolunu nadirek bir yüktünüz mü?
1: Tosulduğun
2: yolları. Ya Milfacayın bir eyle buldu.
1: Ya o ravan yolu burumda yasak koydu. Ay kızım,
2: buldu kızım, bir oyunun ödüsünün ama bir yolunun ödüsünün aralık.
1: Neymiş kızınız kılma. Yerim günde nurgun işini kıp kip buldunuz mu? Kaşkarında diyor ki ey pulsuz bay bu Ruşengül adınız emez. Ruşengül adınız meyede Kaşkar'da emez.
2: Siz hazır neyim dediniz? Bu Ruşengül adınız emez. Bu Ruşengül adınız dediniz.
1: Ha şunda dedim ya ben mi sıkı tıptamız.
2: Zühre adam mı Kaşkar'da kecim odasla ha? Ben naşı Ruşengül.
1: Ma ayka lüya ban okbek ne?
2: Sizge. Sizden okbek. Sizden okbek.
1: Sizden okbek. Bek duygunuz ne aşırı yutuptu meyede.
2: Bekçik küldünüz, o şu cemden çıksanız bunda külenmeydiniz. Mevlüt Kam'ın rast aşındak çakçaklarından sihir bağ.
1: Ruşen Gülçü amrak aşındak, etti kendine aşındak. Nemesi vurgusu amrak dedi amrak.
2: Ey mage mon kemeydi.
1: Panda kemeydi.
2: Panda kildi, gep tuz kemeydi. Cuma nem vurgusu amrak dedin.
1: Ruşen Gül.
2: Esim emişler külüp, ultırdın adem tüm çöğümün.
1: Ruşen Gül aşı. Hoşurcan vurgusu amrak. Hoş, ondan sonra Nadira bu yıldan uçur bir iş vazifesi mende mi olsun dedi. Bolu da bolu.
2: Buldu buldu ondan sonra.
1: Şimdi bayan bir anlıkçımız Ayşegül Muhammed'den bir nakısından bir anlayılığı davet etti.
2: Eyko yayı şuna dedim o. Eyko
1: yayı
2: dedim o. Gülmire şuna dedim o ışıkla bir saçına digen.
1: Ondan sonra kıskal anlayılığı. Şunda mı?
2: Valisi oynayın ben dedim o birinim dedi o. Мұшын валыс ойнамда?
1: Е, валыс кәмейді онада. Чоңланың ұсылы келдіріқе.
2: Алдырмай ойнайды ғаны.
1: Бұлай мамайла ойны солды мұныға. Қанда ойнашты білемегелі, дойнымыз кырғылама үлгіт қойым әжім ама, ұсыл рейсі ойы.

0: 너 텔레폰 놈으로 기렉 마. 왜 루생군 놈으로 해도 돼?
1: 어시나 되대.
0: 루생
1: 이
0: 운다
1: 유물에
0: 우서
1: 되대.
0: 이삼금 유머로 드드면 놈으로 드드면.
1: 유물에 되대.
0: 에게르데 놈으로 끌고 가서 여우셈바 에르바 셈바 스바 치바 주바. İsim ke gende pere ya hazır tazı isim ke ma dedim. O nadire dılzba kiyim kıçakları dedi ki hepteydi. Niye hepteyiz bir kan? Uyunuz kırıktı da yolunuz ravan bağlandı ki
1: Ha, siz kimin satmayın değil mi bu gepkalarını siz degen gepiniz hep derdi.
0: Ha, kırıp tamam kızı yıtan çıkıyor.
1: Aksu'dan yolu çöre Cenab-ı Sanayet Bakçı yolları şunun da ravanı ya uçurun. Enver Can'a evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
0: Şiho Dençe Şimdilik'in sürtünü görüp bakayla bir yolla beren tapanmadım ben de. Sılıl tapanmayışla. Cimi adam tapıdı. Tapanma atkalla kanlı
1: Rum
0: adamı bu
1: Mehmet Can.
0: dayım anda.
1: Evet koyduk vişnans karan ha.
0: Kötü.
1: Guli deydi Adıl Soğudu Sarı'nın dabıza karap mangan yolu işte maşallah köpken de püçür bir yeriptir. Rahmet siz gel cuma.
0: Mevlüt benim aktiflom bu söz etmem. Akara şunda yakışı masaj bir olsam da. Masaj bir olsun diye ki bir kendim hep tep çalışıyorum. Hep tep. Masaj sana balda şey yap. Çedirtik bu tarafa masaj sana nadir ha. Çıkmadık uçuyorum dedik ben söyler. Hemisi mağa çıktı, mağa çıktı deydi, mağa çıkmadı dese tam oldu ki. Onda az yeni bir kutu yapışsın. Hına garbi yolda abdomobilla ait köp dedi alımcan tor taksi ya.
1: Makul buldu. Rahmetsiz gel cuma. Rıysam kamının umurun rast tepi yırdığı o şeyde kaygız kalem teyi akıttım deydi cuma ma muhtar can.
0: Vey, benim numarımını depedim bu. Yahu sen be, arba, sen be, sıba, çiba, cuba.
1: Yuba da olur. Yuba alırmasa Eşmişi numarı. Kalga vakti telefon kumacı mı? Maalesef ki bukla atkan deme atkan vakitlerde.
0: Memteli, ben nerede teriktirme Röşengil'le? Röşengil'de bak uzak isim. Teriktirmeydim. Ben terik...
1: Terikmeyme mi? Bu iyi mi çö?
0: Ben teriktirmeydim. Ben
1: Ben
0: teriktirsem o... Teriktirmeydim. Ben
1: Ben
0: teriktirmeydim.
1: teriktirmeydim. Uçurca
0: Hocamızdan teriktirdim.
1: teriktirmeydim. Bu iyi mi? Ben teriktirmeyme.
0: Ben şey...
1: Geplek,
0: Amara ke?
1: Ha.
0: Ayında
1: Şuna oğlan.
0: diğer gibi hangi yapmaya yani anı uçula yana dağımlıktır diye ulaşır ben sana bağlı demdi bizim o
1: Aa,
0: bazı
1: Mehmet Ali mi bana bir yolla peygam bu sanla dedi Mehmet Ali.
0: Yolla alırım da kay.
1: Allah tapamam da şey şimdi.
0: Şanghay'dan Şincan Mongol kırağı bevasta tutuşturan aviyasiya liniyası içildi. Daha uçurum ben buraya etkizde ya. Yakında Cungu Çarık Aviyasiyası'nın MU 6809. kıtımlık nöbetçi aeroplanı Şanghay Pudong'da Mongol Kırak'a bevasıtçı olan aviyasiya liniyasına katınıp, ilgirki Şanghay'da Mongol Kırak'a beriş için Ürümcü'de aeroplan almışıp, 10 saatki yakın vakit getirgen katnaş toski bozup taşlandı. Bu liniyada Airbus 32 en aeroplan tipi her Seyşembe, Peyşembe, Şembe küldür uçtu. Bir yılınışki mağdığa mesafeki fakat 6 saat vakit getirdi. Bu Çancan Deltiski sayacılarının çüşlü murun Şanghay'ın tar koçalarında yağda pişirilgan mantı yap, Keşkur'un Mongol Kıra yaylıkları kün petişini körüş arzusunu realık aylandırdı. Şundakla Mongol Kıra'nın dehkançılık, çarpıcılık alaydı mahsulatlarını tekimi tez sürette Şanghay'a yetküzüş imkaniyeti ege kaldı. Şanghay Pudong'dan Mongol Kıra'ya bevas tutuşturduğun aviyasiya liniyası, Şarık aviyasiyasının Şincan'daki aviyasiya liniyaya doğru uğurlaştırmasını yeni mükemmelleştirip, Şanghay Hongqiao, Gulji liniyası ve Şanghay Pudong Mongol Kıra liniyası katarlık nurgun bevasite uçuş aviyasiya liniyalarını tutaştırdı.
1: Yani bir uçurun yet gözümüz dostlar diye kıtanla devamlık bizde bulsun. 7. ayının 21. gününden 8. ayının 30. gününe geçe. Devlet yolu 30. yılın yasıl Yen Yungan Kurgas yukarı süratlik taş yolundaki Kansay'daki Sayram Kül tonildin. Can Cüngo tonalıkçı boğal liniyası da 33 kutkuzuş boyu özgertiş kuruluşu elip yırıldı. Şuna her günü saat 22'den et saat 10'a bütün liniye takılıdı. Kündüzü normal katnağılı buludu. 8. ayının 31. günü çüştüm burun saat 10'da koş yönelişlik normal katnaş estiki keltürüldü. Keçede de kalan yol bölgeden ayrılıp ötüş liniyası mındak. İli yönelişi de mağdığa abdumobullar Sayram Kölü tonal iğizden yokur süratlik taş yoldan çıkıp devlet yolu 312. liniyası arkalık ayrılıp mağısı buludu. Ürümçi yönelişi de mağdığa abdumobullar kuruluş mezgilde yokurugu yürüş yönelişideki vakitlik abdumobul yoldan paydalanıp yek yönelişte mağısı buludu. Katnay sakçıları munolarını samimi eskertti. Seferge çıkanda aldı bilen kündüzü yol yürüyüşüne tallap, keçede yol tosuladığan vakit bölgeden özünü kaçırıp, ayrılıp menişini azaytıp, musafirge dekli yetişten saklanış. Yokur süratlik taş ташол курулуш райондон өткөндө сүрөтүнө төбөлөтүп асты жүрүш керек. Автомобиль яндаш, халыган жол өзгөртүш, жидди ахвал жолун игилип алыш каттык мааниде кылынууда. Кеңсай таалык району жолдору тик һәм жидди эгмелер көп болуп, бүтүн мусапада автомобиль сүрөтүн контроль кылыш, автомобиль ичиндеги баарлык адамдар бейхатерлик тасмасына өлчөмлүк

0: Gidik ki sığlığını təsvir edilen bir parça kısca bir baş nəz əvə tüptü. Köp kök zümrət asmanda.
1: Müzik koyup biri.
0: Köp kök zümrət asmanda. Bire parça bulut mu görünmeydi. Kuşlarımız hayraştan toxtab. Bütün kainatını cimcitlik kapladı. Hatta işik tüvüdün azıraq ayak tüvüşü anlap qalsa. Toxtumay qavab. Kulakı oran vermeydiğen Peter işte mi? Kavaşka rayı yok. Tılını işki geri sangıltıp, korskını kuduk yenideki zeyyergi yıkıp yatattı. Ben bosam, öyde özemli çırakı urgan pervanı dek, uyak buyakı urattım. Çünkü öyünün içi de kontuya bombağallığı sebebidin. Yiğit baksam ya kızlık bilinetti. Kop baksam minem kaynaydı. Ozraqlı turup baksam, işçimden top çıkıp gitti. Kanda kılışımını bilenmey, uyan karap, buyan karap, ahır ayılınıp getirdi ben. Bir vaxtı da salkın doktorhanının karavatı da, ciddi kutkuzuş doktorlarının ki, hoşuk geldi, hoşuk geldi, deyince hoşuk yaptı ben. Ah, sık. Ben özümü bir piti pıksık. Bir bolluk dençe inirge işimdeki pişken bolsam, muşunda külle beşimge kemme etti, dep oylap, çöçüp oygunik bitirdim ben. Bir vaktir birisi, oy diye vakırap kaldı ben, ay dep orunumda kopup getirdim ben. Buldun mu Muhtar?
1: Eyran kaldınız da Muhtar, yazmanızı kayıt bir karar ettiniz akça ne?
0: Bu resmi kitabı.
1: Kendi okuntuya ola, ne de okuntuya ola be?
0: Kitaplarını okturup, çürüp kuran. Bu ne de yazgan boğuydum da.
1: Aksu'dan yolu çöre poistan saldırdaki yolla koşulmuşlar ama maşalla köp şopur dostlarının ihtiyat bilen yolu yürüşünü telsiye akılımız da. Eden Nurcan, rahmetsiz gelci mi?
0: Nurcan. Makul, mağabalınım, gepleri yeriş karab yüzünüp de bana.
1: Ay bu, ay kıya inim neydi? Kıyırganı kıyırta atık çişler, ondan arı tuk tep.
0: Açı çişki bağlap durup. Xeyri da tatmak çok şeydi bu bala. Dağınlıkta onda maşallah cıkkı acıma. Ya anlık uçula mavu. Davan Beylo'nun akbalı kandar akbalı atıdı.
1: Azraq içildi mi ya ki yanın aşında tozluğun hala turu atam. Davan Beylo aş tarafla Fukan Koç.
0: İçilgan dekin kılam değil mi?
1: Ey Tanju.
0: Ya ya içilim atla. Üçüncü orundu ki. Şuyumu gu birinci orunda. İştipakıl işkinci orunda. Davan Şimali ile hazır bana üçüncü orun. Vay Bekil Tosluk da Davan Şimali ile karan. Vay, azır, ağırız dostuş baki. Ayşe, suyucuvenluğu karab kiti kaptı bunun dostuşları. Hatta 49. oturu mektep tarafı mı karab kiti kaptı. Daha ben böyle oturup atkan anlı uçlu seslerdim. İğir al sorayımız. Cuma.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: 7-ci ayın 30-cı gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətli Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
4: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kilin.
0: Şu avtomobil körgəzməsinin biletigə erişməkçi bolğanlar, birisi Fulivendik mehmanların başqansını verib elib alsanlar boladı. Yeni birisi Çingdao Ultraq rayonudaki Çingdao'sız işkirib ketqan mısın? Çingdao Ultraq rayonunun qəşidiki Molli Granaptoların məxsus etçi orunda elib alanlar, cəmi avtomobil körgəzməkçi bolğanlar.
1: Şunağınla maşirəli, Guangminglu, qaribdən şərq yolla ravan deydi. Oka, yolunuz qaribdən şərq ravan deyəndə, Guangminglu deydi.
0: Nurluq yolu, minun yolu.
1: Nurluq yolu, ya.
0: Sayolda abdınma bulla köp deydi, Məlikənin.

0: Merkezi İşqi Uğurlaştırış Mülazimeti Bölümünün muavin başlığı Can Çün Hua mundaq dedi. Bir qetimla berilidigan tarbiyalanish yordam puli ve ticaret yordam pulini belgilimi bo'yicha amaliyalashtirib, turlik asosiy kavdalarning qatnashish aktivligini qo'zg'atib, yil oxirigacha 105 punkt nuqtada qilibliq ishlamchilar bozori ve ishlamchilar o'tingidan 67 ni barpo qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi bugun 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadamni yaxşı iliş, yürüşlük, başdemilik akbarat elan kılış yığınının 8-ci meydanını ötküzdi. Hem de Tarbagatay vilayetinin dikkatini ticaret soğudu muhitinin süpitini östürüp, dərəcəsini aşırışqı mərkəzləşdirib, bazar hayati küçünün qozğıtıp, Tarbagatay ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa türtki bolğalıqı cəhətki alaqdar əhvallarını tonuşturdu. 2025 yılı Tarbagatay vilayetinin işlep çıkırış umumi kıymeti 105 milyard 47 milyon yenge. Sodigar çakırıp meblağ jalıp kılışta ameliyleştirgen meblağı 40 milyard 547 milyon yenge. Ticaret asasi gavdısının köpeyi süreti 41.7% yetti. Bu Tarbagatay vilayetinin ıslahatını sıcıl çonkurlaştırış, ticaret soğudu muhitini bütün küşbile alalaştırış cahettiki izdin işi ve tırış çalıqının neticesi. Tarbagatay vilayetlik partiya komitetinin azası, memuri mahkeminin daimi muavin valisi Şue Gui Chang mındak dedi. Tastıq tüzümü ıslahatını sıcıl çonkurlaştırıp, hizmet mekanizmide yenilik yarattık. Karxana quruş vaxtını 80% qısqartıp, memuri işler mülazimetinin torda bir tutaş becirliş nisbitini 87% yetkizdik. Tarbagatayda bir tutaş beceriş supısığı tayınıp, karxana bütün hayatlık devrilikini kaplıgan rakamlik mülazimet vasıtısı berpa qılıp, mülazimet endiyisi cahette karxana dikiler kelip siyasetten mesleğet soraştın, siyasetini işk aldıgıca del caydi yetküzüşkice buruluş asıl kılışkı türtkü bolduk. Tarbagatay vilayeti mevkani şamal elektr, yorukluk volt, kezilme baylık, otlaq ekologiya baylıqı əvzəlikigi qoyub, 10 milyard yuan dərəcəlik 7-də kəsb topu caylaşdırıb, zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, rayon mohim energiya baylıqı strategiyalik kapalet bahasını bütün küş bilən bərpa qildi. Jonghua milleti ortaq gavdis eğini mustahkamlashni asasi liniya qilib, millatlar itbaqı tərəqiyyatı boyca bərpa qilishini sıcıl çonqurlaşdırdı. 2027 yılı devlet dərəcəlik Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatıdaki ülgilik nahiye şehir bilen toluq qaplaşını əmelge aşırıb, yuqarı sifatlik tərəqqiyatını ittifaq, inaq, xatırcam, tertiblik cəmiyyət muhiti arqılıq derişib küşlük kapaletki iqi qılıdı. Tarbagatay vilayetlik partiya komitetinin muavin şujisi, memuri mahkeminin valisi Aydın Tölevkan mındaqdini. 15-ci 5 yıl məzgilidə Milletler İttifaqlıqıdan ibarət altın xətlik markini davamlıq cüllalandırıb, muqim, inaq, ticaret, sodu muhiti arqlıq, amil toplab, məbləq cəlib qılıb, hər millet ammısını ittifaqlaşdırıb, güzel Tarbagatayını ortaq bərpa qılımız.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tian Shan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leyming xəbər qıldı. Jiangsu ölkəsinin Nantong şəhri Şincan'a nişallıq yardan beriş xizmətində mövqəni yardımğa erişiyotqan jayının əməliyyətigə qoyub, özgəçə pil qurti baxımçılıqını bərpa qılıb, Şincan'a yardan beriş nəticəsi arqılıq hər millət ammısına nəf yetkizdi. Yakında Gulcu Nahiyası Onyar Bazarı'nın Bulugay kentindeki Şincan Tianshan Bao Bao Bio Pentechnik Çeklik Şirketi'nin üzme pilisi Beqis Seyha'da Nurgun pil kurdi yipek çıkarıp pil kuzikini asla asla tolduruşka başladı. NNV pil kurdi bakımcılığa uxşumaydıgan yeri şu ki bu yerde karxana, dehqan birlikte Beqis endizisi kullanıldı. Karxana pil qurti beqishqa mas'ul bo'ladi. Pil qurti yetilib ma'lum bosqichga kelgandan keyin dehqonlarning beqishiga tarqitib beriladi. Karxana butun jarayonda texnika yetakchiligi bilan ta'minlaydi. Kent aholisi Mavludam Abdulljon bir egiz bekor uyini pil qurti beqish uyiga o'zgartdi. Karxana temperatura, namlikni oqil tizginlash uskunasini haqsiz o'rnatib berdi. u mundaqdiri. Men ilgiri

0: Şu yollardan bir bexatar tinç ama ötüvelişinlerini tavsiye kılımız. Onda o sağlık uçularımız, bugün programımız uğurlaştırgan mezmurlarımızdan silahı bir uçur birimiz.
1: Bugünkü programımızda val Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabakasındaki her kaysi yek tür mükafatı erişkenler isimliki ilan kılındı. Dünya Çelişiş Birleşmesi, Xalqara Cığlam Nömer Müsabakası, Budapşt, Bikti Müsabakası da dörtümüz kumansı tütü altın medalga erişti Katarlı haberlerinden tepsilatını anlayısla.
0: Programımızın devamı da hava ısıganda açık çüçük yemekliklerini köbrek yiyiş gerek. Penli suyu içipli optimal, derhal optimal, haydi mestik lazım Katarlık mezmurlarda sabah sözler birimiz. Kınemse dostlar, diktanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun. Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabakasındaki her kaysi yektür mükafatına erişkenler isimliki ilan kılındı. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabakası şu yer vakti 7 ayının 19. gün ayaklaştı. İspanya komandası hal kılgıç müsabakada 0'ga karşı bir netice bilen Argentina komandasını yenip çempiyon boldu. Yine bu nöbetlik Dünya Longsi futbol müsabakasındaki her kaysi yektür mükafatına erişkenler tizimliki mi ilan kılındı.
1: İspanya komandası Mahire Rodrigo 6 top mükafatına, Fransiya komandası Mahire Mbappé 10 top kırgızış neticesi bilen 6 keş mükafatına, İspanya komandasının vartari Unai Simon 6 pelay mükafatına, İspanya komandası Mahire Kubashi en yakşı yaş topçu mükafatına erişti.
0: Dünya Çelişiş Birleşmesi Xalqara Cığlanma Nömer Müsabakası Budapşt Bekti Müsabakasında devletimiz komandası 4 altın medalga erişti. 7 ayının 19. günü Dünya Çelişiş Birleşmesi Xalqara Cığlanma Nömer Bekti Vengriya Budapşt Bekti Müsabakası ahırlaştı. Devletimiz Çelişiş komandası bu bekettiki müsabakada 4 altın medal, 6 mis medalga erişti.
1: Ayalla erkin çelişiş türde devletimiz komandası 3 altın medal, 4 mis medalga erişti. 50 kilogramlık ayırmasının 6 medalının talış müsabakası da Fıngzıçı ifadısı Kaltz boğan Amerika Mayri Samara Chavez bile müsabakalaştı. Müsabakada Fıngzıçı temkillik bilen keskin ucum kılıp, rekabetçisinin müdafiyesindeki boş oranı vaxtada tutuvilip, numar edip, ahırda işkige karşı oranışki netice bilen teknik, neticede teknik üstelike bilen galibi kılıp, 2 minut 11 sekundla müsabakını müddetin burun ahırlaştırdı.
0: Onaldan başka Hong Kışın bilen Longca ayarlı erkin çelişiş türdeki 57 kilogramlıkla ayrımısı ve 68 kilogramlıkla ayrımısı boyunca ayrım halda altın medalga erişti.
1: Ayalların başka erkin çelişiş türlerde Changjin 53 kilogramlıkla ayrımısı boyunca mis medalga, Li Zalu 68 kilogramlıkla ayrımısı boyunca mis medalga, Li Wenji bilen Cheng Shuyan 76 kilogramlıkla ayrımısı boyunca mis medalga erişti. Erle erkin çelişiş türde Lu Feng 74 kilogramlıkla ayrımısı boyunca 6 medalga, Buhu Erdun 125 kilogramlıkla ayrımısı boyunca mis medalga erişti. Erle kadimçi çelişiş türde Zhang Wenhao 130 kilogramlıkla ayrımısı boyunca mis medalga erişti.
0: Hoş anlıkçılarımızın uçurları bakıya karayımız. Mirzat bir uçur beripti. Wu Chao. Değil mi? İğir tosak. Dostlar adaydı, bu çağ tarafta eğer tostlu, yol tostlu şekvalı bakken.
1: Rozalan uçumuz dedi ama Bartuşiyan'da Tianqin adaydı. Bartuşiyan'ın ki bivasta avaraya afalık bilgin olmaydı. Bırak Kaşkan'ın ki kelikse 24 saatlik avaraya karısa hava bulutlu olup ki nazıra hiyan buraya gidi. Temperatura 27 Celsius gradistin 41 Celsius gradistin küçük oldu. Onun başka koşumça altışta hava bulutlu olup ki nazıra hiyan buraya gidi. Temperatura 25 Celsius gradistin 41 Celsius gradistin küçük oldu. Onun başka karmayla zırak yağmur yağdı. Gulcuda katlı yağmur yağdı ki dostlar. Müşteri ki dostlar burada beğeni küçük için olan eskertimiz.
0: Anlıkış dostlarımız yollarınla ravan bulsun. En mühimi bir hatar bulsun. Tosulgan yol bölekleri kırıp şu yolda turup kalan dostlarımız. Yeni deyimiz hem de şu bir hatar. Tenec aman şu yolların ötüvelişenlığa telektaşımız. Hem de yollarda yürüyüş çeryanda kıstaşmayla kalayımıza yolu özgertip kalkından kırıp olan yollara sokunup kırıp anmayla. Hemimiz özümüzden ki üçürtimiz bu üç yol mağayla. Ona uzanlıq uçularımız, siqimliq köylerimizden bir söz oranlağı kettik. İzzet İlyas oranlığan, Bağının havası namlıq güşbu güzel köyümüz, Əmanlağı köyünlü soğumuz, merhamet.

0: Hürmetli radyoçular, yukarıda köngül aramanlığa Arzugül Xandan orunlığan 18 yaşlı kızla namlıq naqşını sunduk. Hoşanlıq uçularımızın uçurları baqarayımız. Mavu Zahircan Davan tarap muşu Miren Şatihu'nun aldıdık yol Yanlı yönlüş Davan Beylo yönlüş Davan yani Venko yönlüş Yaman Bektos olup ketti deydi. O taraplarda körüp durdu katnaş komandanlık merkezi de Kaysül bölüklerde tosluş ekvalları iğir digendek çö. Şimdi taraplarda toslup kalan dostlarımız bayan müddedu hem de yolla içil oldu. Lekin bunun sel vaxt gidiyordu. Şu bir ceryan geçe hem de sel bir taqat bilen saklap durasla en boyu mağluğu çılarımız beyhatterlik birinci cümü. Kine başka dostlarımızdan Mav Mehmetcan bir uçur verip du. Şimdi aşla isiniz kepti de şu vaxtla. Man akşlarını anlap, işte bir eslemeler yardımdan keşti. Şunda bir yıkımlık geplerini kıp bulattı. Nakşılığa birleştirip şu vaxtla isimge geldi de düşendim gepiniz. Rahmetçim o Mehmetcan. Özcel anlavatkan bizden sadık en konu anlığıçımızın birisi kensiz. Rahmetçim o.
1: Akaçan bana iki avazlı kuşarı vaken. Yakşı mı?
2: Hürmetçi şoför dostu, yol kevre. Şarkı taşkalen böyle ama 20 daha sağdım işte. Benim şu uysunma, senin keserleri doktorlarına aldık sevçilik. Her işkilerimiz asasiyatları var.
1: Rahmet. Buldu rahmet Ali Can, sizden muhçurunuzu tavşırıp buldu rahmet.
0: Onda olsa anlıqış dostlarımız programımızın davamlaştırı vatımız. Anla vatkın anla 107.4 katına sanat radyosun beril vatkan. Tenterbiye ve sağlamlıq programımızı. Tenterbiye ve sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya İstansı'nın yeni taratqo əptisi Siloşit yandı maskadamda anla tölüdü. Programımız ne? Siloşit yandı əptisidim anlaşanlarını karşalımız.
1: Makol her bir meydanda otoritsa bilen 13 bütün 10'dan 2 numarığa erişip, gardın kaykan toptan 2 bütün 10'dan 9'ını ilip, 3 bütün 10'dan 5 kittim yardımcı pas verip, karşı tarafının ucumunu 1 bütün 10'dan 5 kittim üzüvetti. Taratko Xadimi, Guangzhou komandasının çetelik Mayri Makol bilen yeni toktam imzalaydıqalıqını bildirdi. 7 ayının 21-ci günü Taratko Xadimi, top çembergedeki Zhao Tanjiang'ın haberine karganda, Guangzhou Erla basketbol komandası yaş çetelik Mayri Makol bilen yeni toktam imzalaydıken.
0: Aslı yazmının mezmuni tövendikçe. Zhao Tanjiang'ın egilişçe, Guangzhou Longxi komandası yaş çetellik Mahir Tagir Makul bilen toxtamlaşkan. Makul işki musabaqı pasıldı. Jungu Erla Kespi Basketbol Birleşme musabaqısı üçün küt çıkardı. 2024 ve 2025 yıllık musabaqı pasıldı da, Guangzhou Longxi komandası 2025 ve 2026 yıllık musabaqı pasıldı da, Guangdong Hongyuan komandası da top oynadı. Aldıncı musabaqı pasılının adetki musabaqısı da, otur hesap bilen bir meydanda 3 bütün 10'da 2 numarığı erişip, gardın kaytkan toptan 3 bütün 10'da 9'ını elip, 3 bütün 10'da 5 kitim yardımcı pas verip, 1 bütün 10'da 5 kitim karıştırapının hücumunu üzüvetti. Makul ve Jorisinki balısı bu yıl Guangdong'da toğılgaçka, onun bu yegi boğa muhabbeti tekimi çoğun kurulaştı.

0: Beijing vaqti soat 23.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetlik radio anlıkçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırılan yıkımlık nakşikoylarımızı yaktırıp anlayışınlarını ümitkilimiz, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yantıratıqı əbdisi Slow Shooting namaz qadamına anlatıldı. Programımızı Slow Shooting əbdisinin anlayışınlarını karşalımız. Dostlarımızdan yana programımız oranlaştırılan nakşlarına anlığa şuruvatkan yol beləklerden yol uçur berip yanıştın karşalımız ve işin spomuzdan umur olsa XC1074 FM, XC1074 FM.

Vision Sports kegen uçurlar karsak mavo. Viyasun neydi hazır? Yen en yolu bek dostlup ketti nimo boldu bu olmuşu. Seyma çanga karap mangan yönlü işteydi ha. Onun için Cen Çan'ın yürün karşılığımıza dersiz ne? Onun için Zübey dersiz ne? O kızgın karşılığımıza. Dostlarına yine de turu atkan yol bileklerden, men atkan yol bileklerden, yol fıçırı, gaz fıçırı, may fıçırı, katarlık fıçırlarını berip men işini kızgın karşılığımız dostlar. Azamın ozu da karısak, iştipak yolu, yani Minhua kodisinin Hıpinan Lokarap Manga yönüşte Abdumo Bula Buras Köpkene. Onun başka Zhongwen kodisi, yani Minhua kodisinin Beysişan Kırap Manga yönüşte mu Abdumo Bula Buras Köpkene. Yani en yolu, yani muşu Şınlı yoludun Hongyen Çöbeyi Lokarap Manga yönüşte mu Abdumo Bula Buras Köpkene. Yüzyıngay, Hıpinan Lodun Boğduyu Lokarap Manga yönüşte azırak dostuşpakene. Onun başka davan beylo yani iştipak yolunun don dağlayan şiciye gidiyor. Onun iki nanko beylo da mutasuş bakken, Honsan yolu da mutasuş bakken, onun başka yağın yolu da mu azırak tasuş bakken, he dostlar. Taksi 5846 keşkiniz hayırlık bulsun deydu. Siz de mi şu? Zühre hanım, Zühre de siz de mi kızgın karşılığımız?

0: Hazır şu mu şu ittifak yolu, yen en yolu, onun için mi şu davan beyli o taraflarda tostuş bir kadar eğirken Milan Şavçı'nın aldı, yen en yolu da Milan Şavçı'nın aldı, kırap mankan yönlüş, karıştırıp onun için yen en yolu da yani mi şu Uyghur Tibaba Doktor Hans'tan aldı, yen en lo tüt koçu kırap mankan yönlüştü mü Abdümobullah bek köpken dostlar. Onun da başka mı şu Xijiaşan lu yani mı şu Davan Beylo'dan Xingfu lu qarap mangan yönlüş. Xingfu lu tüt köçüğü kegece Abdümobullah burası köpken. Onun da başka yani mı şu da qarap baksak Sayoli götürme körükenin ki mı şu Guanghui körükten Xalık yolu körükü gece Abdümobullah burası köpken. Onun da başka qarsak Abdünum Rayoluk Zhongyi Doktor Hans'nın etrafıdaki yani mı şu Xotan Kutsi Xotinci etrafları azırıq dostuş bakken. Onun için mavo işte bak yolun ki gajirun şuna aldım tosuş bakken tavuzran tüt koca yani dağlık döndü mü azırak tosuş bakken avaz okşurdan ağlayla güzel Nur Hanım'dan avaz okşuray.
1: Yaşar oğlum, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Keşkeniz hayırlık olsun.
0: Rahmet, birgi olsun.
1: Programın anlaştığım şeylik aslan programın anlaştığım şeyle alıp çıkaldı da ayet kalkında oturup radyonu tutup oktarıp rahmet sizge.
0: Sizge mi rahmet güzel nurede devamlık yaktırıp anlaşınız ümit kılımız he. Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü programımızı Ramila Kerem Orulluğan Yaxşılarga Qol Beren Dostlar namlıq naqşı bilen başlayımız. Qini, birlikte huzurlanaylı.

Ma ahli abay bir sual sorabdikan, se bir kenişkide numur tartılsa, özdegide numur toluqını bağımdu ya ki toluqlanmamdu dəb. Eğer de şu numur tartılığa vaxtı da jeriman olsa, jerimanı tölübəsiniz, numurunuz tartılgan bolsa, numur toluqlaş devredikide özdegide toluqlundu ha?

Bir dostumuz deydi, hazır mı şu sayti sürat kılanın ki yer bu lijo çoğdan başlayıp mı şu karşı doğumlu lijo çoğu kekici abdumobulanın yürüyüşü asla bazı bir yerlerde tosluş turup kılış ekvalı bakken yaşar canı deydi buldu. Onun da başka mı şu sayıl tez süratlik sayı tez süratlik yolunun ki koşum çölü yani guanhoy kürüktün Xonsan yolu qarab manga yönlüşdüm o dumu bula köpkenci mo dostlar. Mış yolda eğer de zörür ihtiyacınla bulmuz kırmızanla boğudak. Cencanın yönündeydi Rahmatovka meşterce nazır kınakşını bək özür aldım deydi. Devamlı özür nüp anlana da.

Abudu akımız hazır uçur yollabdu. 5. körükten üstü işin huanalı kurap mangan yönüştü maşallah. Bek göp be dostuş bağlıydı. Uzanla kitpağa yol bileklerden yol uçu verip mansanla buldu dostlar. He devamlı kaldı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, hem de Bulutlar Arası Dağı namlıq naqşını anlayımız.

Davamlı kuyuşun spamız kegen uçurlağa karsak Mamatcan hazırdaydı. Muşu Uyghur Tibabat'nın aldığının davengi kegice 20 minut boldu. Tek kısılçırak yapılamadım.

bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade yenik hava ötçüden giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almaştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ahmiyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgıçının temperaturasını 26 Celsius gradüsünün tömer tanşımın. Derizini karallık içip hava almıştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtlı faaliyet kılıçtan saklının. Üçte muhafık aram ilip uykunun yeterlik oluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık için.

Onunki mavay degen dostumuz Yadikar deydi, hazır davam beyli o inşan şincanın aldı bek tosulup getti deydi. Keşip getti ya Yadikar. Öykür kesiniz bulalım. Gel.

0: oldin setish ijozat nomeri 2025-650-102-800-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining Gulboston Abduqodir riyasetchiligidagi sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Tövendiki rahmat sözümüzni Shinhua logotidan boshlab sözlashga to'g'ri keldi. Bir qazaq yigit asos qatlam kadriga bergan va'dasi bilan o'z taqdirini uzil-kesil o'zgartdi. Tövende xo'javlingni izdayman. O, mening olg'i ilgirlishimga yordam qilgan mavzuliq axborot hikoyasi deb tanladi bo'lsin. 2026-yil 7-oyning 1-kuni Xojavlunga mamlakat bo'yicha munavvar kompartiya a'zosi deb nom berildi. Muxbir uning ayni yili asos qatlamda yiltiz tortgan izlarini bo'ylab Mong'ul ko'ra nayasiga berib, bir qozoq tushandirguchi Gomingjan Rahimjonni uchratdi. Gomingjan Xojavlunni o'z singlisi Shundaqla özünün kişilik hayatıdaki yol başlagıçısı dep qaraydı. Gömingjan Mongol görä nayalik ziyali yaşlar sarayda xizmet qılıdı. Bir tüşendirgüçi. O 44 yaşından başlap dövlet ortaq tili yazığını öğünüşke başlagan bolup, özünü altın medallıq tüşendirgüç qılıp yetiştirgen. Bulanın hämisi onun Xojavlunga bergen vädisden kelgen. 2013 yılı Mayak Ziyali yaşlar sarayı selinmatkan kuruluş onuda Xojavlung Gomingjanni tapıdı. Ocaqlada o şu caydaki namı atılıp qalgan haraq keş bulup, japalıq işlep tapkan pullarını haraq içip tügütüvit etdi. Pulu tügügende işligili berip, pul tepip, andın yana iç etdi. Öydeki koy kalılanımı arq-arqıdın setip, puluğa haraq içip tügetdi. Onu özü izdep gelip, onunğa haraq taşlaşqı nesiyat kılgan ve devlet ortaq tıl yazığını ügetken bu yaş sınlısının aynı çağdaki Mongol görə bazarı Partiya Komitetinin şujisi Xojavlung ikerlikini Gomingjan kiyim bildi. Bir Shinhua loğuti ve işten çüşkendeki boş vaqtlardan paydalanıp, onunğa devlet ortaq tıl yazığını ügetudugan şuji sınlısı Gomingjan'a ümit beğişledi. O, bir yıl yuqori sijillikda ügünüşti çan durup, ilgeri oylaşkımı cüret kılanmaydıgan nişanını əmelge aşırdı. O, tüşendirgücü boldı. Lekin bugünkü günde o sayacılaga Xojavlungning hayat vaqtidagi hikayesini qayt-qayt tunuşturduğan adam bulup kaldığını ilgeri oylap mı bakmağan idi. Gomingjan mundaq dedi. Mən mayak ziyali yaşlar sarıda

to'liqlash imkoniyatiga ega qildik. Bir yarim yildan buyon u har juma kuni normal holatda yetakchilik qilishni cho'ntirib, oshqozon uchay aynikida davolash nazariyasi va amaliy mashg'ulotning muhim nuqtalarini tafsili tushuntirdi. O bölümdeki doktorlarını akı-uka, ağaç sığınlarda görüp, ula bilen hem nefes buldu. Onun köngül koyup yetekleşi bilen bölümdeki nurgun doktorlar aşkazan üçeyi aynikide tekşürüşünü müstakil kanat yaydırıp, davalaş iktidarını zor dercede östürdü. Bir eğiz çakçakının kaynıda bir eğiz mesuliyet duygusu var. Rahmet, Van Yingşin doktor, sizden kasıgı oruş agaklandırışınızını biz esimizi tutup aldık, hem kayıl bulduk.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kiloma tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatıp...

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etken. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyip, yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emniye hava araydı mälumatı anladığımız Ürümçü'de 7. ayının 22. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius'a gradus kucu. Ürümçü'de 7. ayının 23. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius'a gradus kucu. Ürümçü'de 7. ayının 24. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 20'den 30 Celsius'a gradus kucu bulutu 3 bal şamal çıkıdı. Hava araydı mälumatı anladık.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşash. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizni Xinjiangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.